sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Benim radyom Radyo Turkuaz.
1: Benim radyom Radyo Turkuaz.
2: Benim radyom Radyo Turkuaz.
3: Benim radyom Radyo Turkuaz.
4: Benim radyom Radyo Turkuaz.
5: Benim radyom Radyo Turkuaz.
6: Benim radyom Radyo Turkuaz.
7: Benim radyom Turkuaz Radyo.
8: Benim radyom Radyo Turkuaz.
9: Benim radyom Radyo Turkuaz.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 21 Mayıs 1904. FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla 21 Mayıs Perşembe sabahında da ben Uğurlu Güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Geçmişten günümüze yine en sevilen şarkılarla bugünü de karşılayacağız. Amacımız, gayretimiz, çabamız mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. O yüzden umarım da bunu başarabiliriz. Tebessümü çok olan, enerjisi güzel olan, şöyle stresi mümkünse hiç olmayan, şahane, gülümsemesi de bol olan bir Perşembe günü olmasını diliyorum. Tabii sizlerin sohbeti ve sıradaki şarkılarla buna bir adım yakınız. Sesimin ulaştığı herkese. Günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.

0: Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha.

0: 45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.

Stresi az, neşesi bol bir perşembe olsun ve bugüne de başlarken kulağın radyoda olsun demiştik. Sosyal medya adresimizden bakalım kimler sesimize ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. İlyas Aydın şu an Ormanbeyli köyünden Tokat'tan selamlarıyla bizlerle. Günaydın. Sevilay aramızda, Fevzi kaptanımız Gaziantep'te bizleri dinliyor. Afyon Taşoluk Belediyesi'nde Arif, hoş geldin. Şanlıurfa Akçakale'den yağmurlu bir günden günaydınlar mesajıyla açıldı radyolar demiş. Halil Ulubey kaptanımız da bizlerle beraber. Yine Şanlıurfa'dayız. Çamlıdere ve İncil Öğretmen Servisindeyiz. Ali kaptanımıza ve tüm öğretmenlerimize de sevgiler, selamlar. Fatma Deniz de bizlerle beraber. Son ses sizinleyiz. Günaydın mesajını gönderdi. İyi ki, iyi ki bizimlesiniz. Hoş geldin aramıza. Hollanda'ya ulaşıyor sesim. Hakan yakın orada bizleri karşıladı. Günaydınlar. Hayırlı günler ve yayınlar mesajıyla aramızdaymış. Teşekkür ederim. Günün gönlün aydın olsun senin.

Mahmut Eliboğlu'la Kırıkkale'deyiz. Murat'la Batman'dayız. Oğur kardeşim günaydın. Hoş geldin. Ve Elmas Gürel de mutlu sabahlar mesajıyla şu an kahvesine bize ortak ediyor. Afiyet olsun o halde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dedikten sonra günümüzün sohbet konusunu paylaşabiliriz. Zamanla bazı cümleler samimiyet değerini yitirebiliyor, değil mi? Önceden önemsediğimiz cümleler artık samimiyetsiz gelebiliyor. İşte bu sabah o bize göre samimi gelmeyen cümleleri konuşalım istiyorum. Size göre samimi gelmeyen cümle nedir mesela? 505 188 30 çift 0 mesaj attı mı?

0: Superbox Base Game'in lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz.

Simge ile de Hasan şu an İstanbul'da servis çekerken bizlerle beraber, her zaman olduğu gibi onlara da çokça sevgilerimizi gönderelim. Sorunun cevabı halledeceğim cümlesi. Çünkü kimse hiçbir şeyi senden başkası halledemiyor. Doğru. Halledeceğim deyip de halledilen çok az iş vardır muhtemelen. Kolay gelsin ikinize de. Çokça sevgiler bizden. Osman Mümkün de yine Umurlu'da. O da servisçimiz. Ahmet Kaptanımız da bizlerle beraber. Halil'le beraber. İkisine de sevgiler, selamlar olsun. İzmir'den selamlarıyla. Bence en samimiyetsiz olan nasılsın sorusu. Yani beni gerçekten merak ediyorsa nasıl olduğumu da iyi kötü biliyordur demiş. Bilge kızın babasından selamlarıyla. Ama yok, öyle değil o. Şimdi onu da sormasa bu sefer niye sormuyorsun deriz. Nasıl bilsin? Bazıları çok güzel saklayabiliyor. Yani sevdiği kırılmasın, incinmesin ya da onun da canını sıkmayayım diye gizleyebiliyor gerçekten nasıl olduğunu. Ama iyi kötü biliyordur kısmı çok yakınlarımız için evet, ama genelde gerçekten, ama böyle laf olsun diye değil. Nasılsın sorusunu sormak çok kıymetli. Çok çok kıymetli. Size göre samimi gelmeyen cümleleri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Sesli, yazılı aramıza katılmak isterseniz 505 188 30 00 mesaj attınız.

düşündürmeyen teknoloji. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı. Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
3: gelecek. Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
2: Korna sesini değil,

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor bugün içinde. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç Marmara genelinde, Doğu Karadeniz'in daha çok iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin ve Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an için kent genelinde %56 oranında. Bu oran Anadolu yakasında %80'lere erişmiş durumda sevgili dinleyenler. Tabii bazı yolların da bakım onarım çalışması sebebiyle kapalı olması sebebiyle trafik yoğunluğu da artıyor. Örneğin Eyüp Sultan Toplucular Mahallesi. Topçular Mahallesi'nde Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ yağmur suyu kanal ve dere ıslahı inşaatı işi kapsamında trafiğe kapatıldı. Alternatif güzergahları kullanmak önemli. Tantavi Tüneli kısıklığı Ümraniye yönünde de sağ şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şeritte trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: yayında.
1: Uğur oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Trafikte olan kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Yolları açık olsun.
0: Amin.
1: Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Rabbim borçlu olan kardeşlerimin hepsinin borçlarını da ödettirmeyi nasip etsin.
0: Amin.
1: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Gül öğretmenim, günaydınlar. En yürekten amin dedik olsun sıcacık dualarınıza. Teşekkür ederiz. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. Başakşehir'de Murat da bizlerle beraber. Herkese güzel bir gün dilekleriyle aramızda. Ünlü bir markada, çikolata markasında satış şefi. Yaptığımız işte çok duyduğum çok samimiyetsiz bir laf var. Hani onu paylaşmak istiyorum. Bir ürün için fiyat konuşurken, abi bu fiyatı sadece sana veriyorum. Yani sadece sana özel fiyat. Lütfen başkasına söyleme cümleleri. İşte o kadar basit ve samimiyetsiz ki anlatamam. Aslında o fiyatı herkese söylüyor. Ve bunu da herkes biliyor. İşte en komik olan durum da bu. Herkesin bildiği bir şeyi sanki bilmiyormuş gibi anlatan durumlar. Teşekkürler Murat, kolaylıklar diliyorum. Size göre samimi gelmeyen cümleleri konuşuyoruz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EZCO demek.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
4: Yataş'la mutlu uykular.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: gelecek. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz.

Yine merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş uğurlarken geriye doğru şöyle bir günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda edelim. Maalesef dün Hatay'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samandağ ilçesinde sel meydana geldi. Antakya'da yaşanan göçük paniğe neden oldu. Çok çok geçmiş olsun mağdur olan tüm vatandaşlarımıza. Ama bugün de az evvel söylediğimiz, anons ettiğimiz gibi havada yine alarm durumu söz konusu sevgili dinleyenler, yağışlar konusunda. Türkiye'de 19 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle silah ruhsatı alımında köklü değişiklikler yapıldı. Psikiyatrik değerlendirmeler genişletildi. Geçmiş tedaviler incelemeye alındı. Kumar bağımlıları dahil bazı gruplara iyileşmiş olsalar bile ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı.

0: Radyo Türk Uvanz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da perşembeleri şahane olsun, sorunsuz olsun, stressiz olsun, huzurlu olsun, olsun. Bol güzellikle olsun. Şu an bizleri dinleyenler arasında çok sevgili arkadaşım. Radyomuzun da çok güzel programcısı. Cumartesi günleri hafta sonunuza o güzel sohbeti, şiirleri ve şarkılarıyla imzasını atan Yakup da bizlerle beraber. Yakup Ertürk. Ona da günaydın mesajımızı ulaştıralım. Yine bizlerle beraber olan cıvıl cıvıl dinleyicilerimiz var.
1: Günaydın. Biz Trabzon Çukurçayır Ortaokulu sabah yolcularıyız. Şu günaydın. An yine sabahın köründe yarı uykulu şekilde okula gidiyoruz. Bazılarımız daha gözünü yeni açıyor. Bazılarımız çoktan güne başladı bile. Bugün dinleyen herkese güzel, şanslı ve kafa yormayan bir gün diliyoruz. Umarız dersler hızlı geçer, zil erken çalar. Güne uğurla başla, mutlu kal.
2: Günaydın!
0: Bir solukta neler neler söyledim. Maşallah Hülya, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir okul günü olsun. Her ne kadar zor güne başlasanız da. Nefessiz neler neler söyledi. Ben bir daha dinleyeceğim siz şarkıyı dinlerken. Size samimi gelmeyen cümleler. Sohbet konumuz bu arada.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Radyo'nun sunduğu Uğur'la Güne merhaba devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Günün öne çıkan gelişmelerine baktığımızda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi 21 Mayıs Perşembe bugün yola çıkacak. Hacıların yurda dönüş yolculuğuysa 31 Mayıs'ta başlayacak. Kafilelerin dönüşü 19 Haziran'a kadar sürecek. Allah şimdiden kabul etsin. Öte yandan dün İstanbul çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya geldi ve Alman temsilcisi karşısında rahat ve tempolu bir oyun sergileyen İngiliz ekibi bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü. İstanbul'da günler öncesinden İstanbul'a gelen taraftarların yine mutluluğuyla beraber maç sonrasında da yine maç boyunca da maç sonrasına kadar da herhangi bir sorun olmadan şükür çok güzel bir temsil ettik ülkemizi. Öte yandan spora dair diğer bir gelişme ise 2026 Dünya Kupası heyecanı. Biliyorsunuz ki 2026 Dünya Kupası yalnızca futbolluyla değil de sahada kullanılacak yeni teknolojilerle de konuşulacak gibi görünüyor sevgili dinleyenler. Yapay zeka destekli hakem sistemlerinden gelişmiş oyuncu takip çözümlerine kadar birçok yenilik turnuvada aktif rol oynayacak. Bizim için heyecansa uzun bir zaman sonrasında o kupada mücadele etmek ve tüm ülkece de nefesimizi tutup takip edeceğiz. Şimdiden de milli takımımıza bir kere daha başarılar diliyoruz.

0: çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım, fiber

0: 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
0: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Ümraniye Ataşehir yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış. Ok Meydanı bağlantı yolunda Piyalepaşa yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığı bilgisi yer alıyor. Ankara trafiğinde %70'lerde bir yoğunlukta Fatih Caddesi merkezinde

0: Merkez yön İskitler'de bir trafik kazası uyarısı var. Yine havaalanı yolu merkez yönde Vega sonrasında da bir kaza uyarısı söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.
1: Radyo Turkuaz.

0: Buradayım. Herkese günaydın diyorum.
1: Günaydın.
0: Ben Bursa'dan Aybaz. Uğur abi. Ben 6 yaşındayım. Okula gidiyorum. 1. sınıfa gidiyorum. Herkese Uğur'la güne merhaba diyorum.
1: Maşallah sana Aybaz. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Çok güzel bir okul günü olsun. Kahramanmaraş'ta Serkan da bizlerle beraber. Kayseri Kahramanmaraş yolu ortalama 140 yoğunluk söz konusu. Hava kapalı ve yağış var. Bana artık samimiyetini yitiren cümlelerden bir tanesi aşkım canım bunlar artık insanların ağzına sakız olduğu gibi geliyor demiş o da mesela. Yani işte samimiyet cümleleri tabii ama yine de kullanırken insan kullandıkça tükettiğini de hissediyor bazı şeylerin. Ankara'da sen de bizlerle beraber günaydın. Aydın'dayız. Bizleri dinleyenler arasında bakalım kimler varmış.
2: Merhaba Uğur abi. Ben Aydın'dan Şura. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda okuyorum. Buradan öğretmenlerime ve arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Servisçi sizi dinliyoruz.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Maşallah size. Maşallah.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Kafa.com.tr'de.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
2: 22 yıllık

0: tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: sana. Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bakalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç Marmara genelinde, Doğu Karadeniz'in daha çok iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun batı kısmında, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

0: acı seni.
1: Bir reklam.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
3: Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

Saat 28.47 oldu. Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Şu an İzmir'de servis kaptanımız Cüneyt bizlerle, Büşra ve Mustafa ile birlikte dinliyorlar. Onlara derman edelim sıradaki şarkıları, günaydınlar. Yine bizleri dinleyenler arasında Burak İskenderun da, günaydınlar, hoş geldin. Zeynep Adana'da bizlerle beraber, gün aydın olsun. Yüreğine sağlık. Az evvelki söylemeyeyim dedim de söyleyeyim ya. Çünkü her platformdan aynı mesaj geri geliyor. Bundan önce 4-5 kere haberini yapmışımdır. Dünkü kupanın İstanbul'da Beşiktaş Stadyumu'nda oynandığına dair hep bütün detayları da paylaşmışımdır. Az evvel söylememişim. Çünkü az evvel söylemem durumunu neden söylemedim ya da onun altında herhangi bir şey yok. Önemli olan İstanbul'un ev sahipliği yapması. Müsabakanın sorunsuz geçmesiydi. Haberde vurguladığım. Çünkü önemli. Dünyanın önemli kupalarından biri ve İstanbul buna ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Lokasyonu gereği bakıldığında çok önemli bir yerde. Çok önemli bir temsilde İstanbul manzarasında. Önemli, dediğim gibi altını çiziyorum. Ama az evvelki haberde söylememişim. Israrla dinleyicimizin bir tanesi muhtemelen Beşiktaşlı. Ama Beşiktaş'ı sadece stadyumuyla değil, daha güzellikleriyle de analım. Anarız da zaten her zaman. Ama stadyumunu da dediğim gibi daha önceki haberlerde paylaştım. Siz ona denk gelmemişsiniz muhtemelen. Bunda paylaşma niyetim, daha doğrusu o haberi paylaşmaktaki amacım, İstanbul'un ev sahipliğinde sorunsuz geçmesiydi sadece. Bunun da altını çizmek istedim.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: AGESA'yla geleceğine yatırım yapanlar

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabah da sizlere Alexander Dumas'tan Monte Cristo kontundan bir alıntı paylaşacağım. Altını çizdiğim cümle şu: her felaketin iki ilacı vardır, zaman ve sessizlik. Yani birçoğumuzun her şeyi bir anda değiştiren kırılma anları vardır hayatında. Beklenmedik kayıplar, derin hayal kırıklıkları, ne bileyim insanın içini sessizce yıkan felaketler. İşte böylesi durumda en görünmez, hayatın en görünmez iyileştiricileri işte tam da burada devreye giriyor. Zaman ve sessizlik. Zaman acıyı bir anda yok etmiyor tabii ki ama onun böyle hani keskinliğini yavaş yavaş azaltıyor. İnsanın içine çöken o yoğun karanlık günler geçtikçe yerini biraz daha sakin bir kabullenişe bırakıyor. Sessizlik ise insanın kendi iç sesini duyabilmesini sağlıyor. O hayatın gürültüsü azaldığında insan acısıyla daha dürüst bir şekilde yüzleşiyor.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla, sorunsuzca, güzellikle geçen bir perşembe günü olsun. Bizlerle bu saatimize merhaba diyenler arasında kimler var? Emrah, hoş geldin aramıza. Aydın da bizlerle Emrah Şenel. Hayırlı işler olsun inşallah. Asya Mersin de bizleri dinliyor şu an. Yine Niger Ankara'dan selamlarıyla güne her sabah olduğu gibi bizimle başlayanlardanmış. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim Niger. Çok güzel bir gün olsun. Fırat da Ankara'da bizleri dinliyor dinleyicilerimiz arasında. Yine sabahlarımızın vazgeçilmezi. Ya cansınız can. Hoş geldin aramıza. Sizler de vazgeçilmezimizsiniz. O yüzden iyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Şu an fabrikada

Çalışırken Aynur bizleri dinliyor Tekirdağ'da ve sıradaki şarkılara da talip. Bir de demiş ki sana sesli mesaj gönderen o güzel çocuklarımızı da çok çok öpüyorum demiş. Ya inanılmaz güzel bir enerji tazelemiyorlar mı? Hem umudumuzu tazeliyorlar hem enerji. Hele işte benim için çok daha özel olan kısmı ise radyo dinleyip radyoya mesaj göndermeleri. Çok güzel bir şekilde radyonun geleceği olacaklarının işte gösterisi. İyi ki varlar. İyi ki. O yüzden kusura bakmayın, onlara torpil geçiyorum. Sakarya'da Muhammed'le bizlerle eş arkadaşları Melike, Melek, Arzu ve Mihriban Hanım da şu an bizleri dinliyorlarmış. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun tabii ki. Gün Nihal, zamanlı sessizlik diyor. Güzel bir gün olması duasıyla demiş. Evet, az evvel dediğim gibi zamanlı sessizlik. Aslında ikisi bir araya geldiğinde de insan en büyük felaketlerin bile sonsuza kadar sürmediğini de anlıyor bir şekilde. Bu arada sohbet konumuz size samimi gelmeyen cümleler.

0: kaçırmayın. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Taze taze geçiş, bir
7: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk geçiş. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Nissan'da bahar coşkusu.

katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazan.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Nisan ayında konut fiyatları aylık %1,8 artarak 223.4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yükseliş %26,6 oldu. Konut fiyatları reel olaraksa %4,3 geriledi. Üç büyük şehirde de artışlar devam etti. İstanbul'da aylık %1,6, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %2,1 oranında artış görüldü. Yıllık artışlarsa İstanbul'da %26,2, Ankara'da %29,9, İzmir'de %26,7 olarak gerçekleşti.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Global Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlediği baskın ve ardından aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamele büyük bir diplomatik krize dönüştü sevgili dinleyenler. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı bir paylaşılan görüntüden sonrasında aktivistlerin elleri arkadan kelepçelenmiş şekilde diz çöktürüldüğü, başlarının yere bastırıldığı ve İsrail Marşı eşliğinde aşağılandığı görüldü. Bunu bizzat da İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı paylaştı. Görüntüler dünya genelinde infiale yol açarken Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar da çok sayıda ülke İsrail'e sert tepki gösterdi. Yani katil İsrail'in Sumut aktivistleri işkencesi dünyayı bu görüntüden sonra ayağa kaldırdı. Ne kadar da böyle üç maymun oynayan ülkeler vardı ki gözleri bir açılıyor. Görmek istemedikleri şey gözlerin içine sokuluyor. Bizzat da kendileri tarafından. Umarım bundan sonraki süreçte yani tepkileri daha gerçekçi olur da ders niteliği taşıyan kararlar alabilirler İsrail'e karşı.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. Şile yolu Çamlık Alemdağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. E5 üzerinde Haramidere Beylikdüzü yönünde meydana gelen bir trafik kazası sonrası yoğunluk devam ediyor sevgili dinleyenler. Göktürk Hastal bağlantı yolunda katı atık tesisi öncesinde de bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Ankara trafiğinde ise %70'lerde bir yoğunluktan sonra Bent Deresi Caddesi Aktaş kavşağında bir trafik kazası uyarısı var. Batıkent yolu Çakırlar Büyükgölet'te de bir trafik kazası uyarısı var. İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında Ankara Caddesi Kemalpaşa istikameti Osman Kibar tüneli öncesi de sağ şeritte bir araç arızası olduğunu paylaşabiliriz. Yollardaki tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Fırat Ankara'da bizlerle beraber. Az evvel sessizlik ve zamanla alakalı paylaşımımızı sormuş ama şöyle aslında Alexander Dumas'ın Monte Cristo Kontu kitabında şu cümlesiydi. Her felaketin iki ilacı vardır, zaman ve sessizlik diye. Ondan sonra biz bunun üzerine yorumladık birazcık daha. Yani zaman ve sessizlik aslında bir araya geldiğinde en büyük felaketlerin bile sonsuza kadar sürmediğini anlatıyor bize bir şekilde. Zaman ayrı bir yerden, sessizlik ayrı bir yerden etkiliyor. Zaman mesela acıyı bir anda yok etmiyor tabii ki ama işte onun keskinliğini azaltıyor demiştim. Sessizlikse tabii insanın kendi iç sesini duyabilmesini sağlıyor. Daha gerçekçi. Teşekkürler Fırat. Adana'da Zeynep de bizlerle. Sıradaki şarkıları ona da armağan ediyorum. O halde günaydın. Muhammed de Almanya'da bizlerle beraber. Günaydınlar kardeşim demiş. Hayırlı ve programlar. Yine seni dinliyorum dedi ve sıradaki şarkıyı Muhammed Kayacan ve ailesine armağan ediyoruz o halde. Yüreğinize sağlık. Hemen devam ettiğimde bizimle bu anı paylaşanlar arasındaki Hülya'ya da sevgilerimizi gönderiyorum. Ankara'da bizlerleymiş, hoş geldin. Size samimi gelmeyen cümleler sohbet konumuzdu bu arada. 505-188-30-0'da mesaj attınız. Ah ya.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR Günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Ama tabii ki yağışlar bazı illerimizde daha yoğun hissedilecek. Özellikle mesela meteorolojinin uyardığı illerimizde Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Hakkari çevreleriyle Adana'nın daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. İstanbul'da da yine aynı şekilde yağışların etkisini artırarak 3 saat boyunca gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı şeklinde daha devam edeceğini uzmanlar paylaşıyor. Özellikle de yerelde 20 ila 30 dakika şeklinde kısa süreli ve yer yer metrekareye 10 ila 15 kilogram üzerinde düşeceği de tahminler arasında.

0: güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Pilot
1: Garaj Shop'u ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aygaz diyorum.
11: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün. 21 Mayıs 1904. FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafın katkılarıyla.

Evet sevgili dinleyenler, bir vedanın daha zamanıdır. Ortek Akübe Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan yine bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan dünya ve Türkiye gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine o güzel şarkılarıyla, sohbetiyle ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla geçen, en önemlisi o, sonra huzurla geçen güzel bir gün olur. Gülümseyerek başlayın, gülümseyerek de devam etsin gününüz. Kısacık zamanımızda da keşkeleriniz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız. Saat 21'de Uğur'la Ay Işığında bu sefer de güne güzel bir veda edeceğiz. Daha çok şarkılarla, şiirlerle güzel bir gece yolculuk gibi diyeyim. Gece yakışan şarkılarla Uğur'la Ay Işığında sizleri de bekliyoruz. Ama yarın da yine güne beraber başlamak adına sabah 7'de Güne Merhaba'da kavuşmak üzere. İçimde...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi yaşamını yitirdi. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliğiyle sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Dün İstanbul'da oynanan finalde UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyonluğu elde eden takım oldu. Hac yolculuğunda sona gelindi. Son kafile bugün kutsal topraklara gidiyor. Son kafile ile birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

yine en sevdiğim yerdeyim. Hangi duyguyu taşıyor olursam olayım, şu an güne nasıl başlamış olursam olayım, o mikrofonu açtığımda o radyonun diğer ucunda beni bekleyen güzel insanlar var ya, İşte her şey unutuluyor. Tabii birçok şeyi unutmadan aslında yine farkındalığı bol bir program olsun istiyorum. Ama huzur olsun, sevgi olsun, kahve olsun, çay olsun,

0: hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük...

0: günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

çayımın şekerleri benim çiçeklerim. Hoş geldiler gönül dostu Füsun'a, Radyo Turkuaz'a. Türkiye'nin her yerinde ve aynı zamanda dünya üzerinde dijital platformlarımızla da sizlere ulaşıyoruz, kalbinize dokunuyoruz. Turkuaz Radyolar mobil uygulama cep telefonuna indi mi? Oradan bakalım beni kimler dinliyor? Uygulamamızdan tam 13 radyomuz var, tematik kanallarımız da var. Belki şu an beni oradan dinlemek istersiniz. O zaman mesajlarınızı bekliyorum. turkuazradyolar.com'dayım. Soruyorum, daha çok içiniz mi dışınız mı süslersiniz? Evet, içiniz mi dışınız mı? Bir sormak istiyorum.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
2: Garanti BBVA yatırım.

güzel yazmışsınız ya. Çok teşekkür ediyorum. Şu kısacık ömürde diyor, insan kendi bahçesini yetiştirmeli. Yani hem kökten hem dıştan, her taraftan kendini aslında beslemeli demiş Sibel'cim. Meltem gibi yine birçok dinleyicim, çok benzer duygularda güzel bir söz vardır Mehmet Bey'in de yazdığı gibi. Hani insanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır diye ya. Bu da bir kez daha bizi düşündürdü ve hatırlattı değil mi? Çok teşekkür ederim. Aramıza yeni katılanlar var. Samsun'dan ailemizin bir tanesi. Nazifeciğim hoş geldin. Nazan Bakkalım hoş geldi. Sağlık çalışanları şu an görev başında kimler? Tugay ve dostları. Mustafa, Abdullah, Kebude, Gökten, Göktan, Esra, Bülbül. Acaba bunlar soyad mıydı, isim miydi tek tek? Çok hızlı gittim ama. Selam gönderiyorum hepsine. Ailecimize, Gülümüze, Meltemimize, Şeyma'mıza ve tabii ki Necmiye ile Yeşimimize de selam.

0: nasip olmadı.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yıla

aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

sizin hem programda olacağım hem de çok önemli radyolarımız adına bir toplantıda olacağım Zoom'la gönlümün dostları. Tabii ki sesimi belki biraz daha az duyabilirsiniz. Belki her mesaja cevap veremeyebilirim ama buradayım, yanınızdayım. Çok da güzel şarkılarım var. Mehmet Bey'i görüyorum efendim Adana'dan. Şöyle güzel bir sofra kurulmuş. Kahvaltı da dışarıdalar. En güzeli ya. Yaz geldi mi hiç eve giresi olmuyor insanın değil mi? Gülşen'i için, sevdikleri için bir şarkı gönderelim. Hayriye'cim hoş geldin. Sıradaki şarkım senin içine gelsin. Ne güzel çiçekler, nasıl güzel bağ bahçedir öyle. Bursa'dan Hande'ciğim geldi. Bayram temizliği başlamış. Çok erken değil mi? Ben son dakikacıyım biliyorsunuz. Son dakikada ben her şeyi toparlarım. Leyla'mız, İsa'mız, ardından Nilgün'ümüzü görüyorum. Zühre'lerimiz gelmiş, Maraş'tan Deniz'imiz var. Birçok dinleyicim var. Belki her ismi şu an saymıyorum ama aramıza yeni katılanlar da var. Sadıkcığım sen de hoş geldin. Özlem Yılmaz diyor ki beni Instagram'da niye görmüyorsun? Neredesin? Görmeye çalışıyorum hepinizi. Etrade Turkuaz, et gönül dostu Füsun. O fotoğrafın altında bugün en son fotoğrafımın, sevgili Yeşim'in göndermiş olduğu fotoğrafın altında buluşuyoruz. Hadi gelin diyorum. Şimdi biraz güzel şarkılar sizlerle.

aşkım sevgilim. Şimdi hep şöyle görüyoruz sosyal medyada. Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Ya da böyle dizilerde, filmlerde görüyoruz bu cümleyi. Nesimin'in çok kıymetli bir cümlesi. Yani diyor ki biz sandığımız kadar eksik, güçsüz ve karanlık değiliz be dostlar. İnsan en çok kendi içindeki kaynağı, gücü fark etmekten korkuyor. Tamam, yıllarca belki birçok insan etrafınızda, birçok sistem sizin küçük olmanızı öğretmeye çalıştı. Korkmanızı, susmanızı, eksik hissetmenizi. Oysa insan sadece gördüğü bedenden ibaret değil, bir kalbe, bir ruha, tarif edilemeyen bir öze sahiptir. Yaradan'ın yarattığı her şey o kadar kıymetli ki işte bazen bu özü unutuyoruz. O yüzden de korkuyu büyütüyoruz içimizde. Kendimizi hatırladığımızda, kendimize döndüğümüzde aslında bizi küçülten her şey anlamını kaybetmeye başlıyor.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Lacivert dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

bazen zihnimiz sürekli en kötü ihtimali düşünür dostlar. Yani bu geleceği bildiği anlamına geldiğinden değil, bazen kaygı olacakları değil de geçmişte öğrendiğimiz korkuyu bugüne taşır. Oluyor mu bu sizde? Hepimizde oluyor yani, bende de bazen çok fazla oluyor. Bir mesaj geç geliyor, biri biraz mesafeli davranıyor, işte yeğenime ulaşamıyorum, bir şey belirsiz kalıyor. Zihnim hemen en kötü senaryoyu yazmaya başlıyor. Yani kesin bir şey oldu ya da bana kızdı ya da artık beni eskisi gibi sevmiyor. Yakında ya da kötü bir şey olacak. Aslında ortada net bir kanıt yok ama bedenin sanki tehlike varmış gibi tepki veriyor mu? Veriyor. Çünkü kaygı çoğu zaman ihtimali gerçek gibi hissettiriyor. O yüzden de bu ilk çıkış noktası da bazen insanın kendine şunu sorması gerekiyor. Ya şu an elimde gerçek bir kanıt var mı? Yoksa kaygım bir ihtimal, kesinlik gibi mi anlatıyor bir ihtimali? Bu çok çok önemli. Bunu çözersek her şeyi çözeriz.

0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi yaşamını yitirdi. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenerek hastaneye başvuran 85 kişiden 81'i taburcu edildi. 4 vatandaşsa gözlem altında. İstanbul'da sabah saatlerinde çok kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollar ve tüneller su altında kalırken kentte gökkuşağı da oluştu. Yurdun bütün kesimlerinde saat 18'e kadar kuvvetli yağış bekleniyor. Konser dönüşü fenalaşan ünlü şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Mavi bayrakta dünya üçüncülüğünü bir kez daha koruduklarının altını çizdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Biz. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

ne şarkıdır ama ne güçlü bir sestir gönlümün dostları. Şimdi ben Instagram'da özellikle radyoların yeni açanlar varsa son fotoğrafımızın altında @radyoturkuaz@gönuldostu pusun ortak paylaşımda mesajlarınızı görmek istiyorum. Kısacık bir biliyorsunuz ki toplantım var. Zoom'dan radyolarımız adına katıldım. Hem yayındayım hem de aynı zamanda o toplantının içerisindeyim. Ama mesajlarınızı görüyorum, hiç merak etmeyin. Buradayım saatler 12'yi gösterene dek.

sınır da koyamıyorsunuz, veda da etmek istemiyorsunuz ama sınır koymak bize bazen kötü böyle biri gibi hissettiriyor değil mi? Sanki sınır koyunca suçlu hissediyoruz. Bu her zaman yanlış bir şey yaptığımız anlamına gelmez demiş. Psikofikir güzel. Bazen insan hayır dediği için değil, hayır dediğinde sevgiyi, onayı ya da ilişkiyi kaybedecekmiş gibi hissettiği için zorlanır. Çünkü bazı duygular bugünün içinden değil, çok daha eski öğrenmelerin içinden gelir gönlümün dostları. Belki o zaman şunu öğrendin: uyumlu olursam daha çok sevilirim, kimseyi üzmezsem sorun çıkmaz ya da karşı tarafın kırılması benim sorumluluğum, benim yüzümden. İşte böyle olunca sınır koymak sadece bir davranış değil, suçluluk, korku ve ilişkiyi kaybetme endişesiyle karışmış bir deneyime dönüşebiliyor. Yani sevginin fedakarlıkla ölçüldüğünü öğrenmiş olabilirsin belki de. Yani bazı insanlar ne yazık ki sevilmek için hep bir şeylerden ödün vermesi gerektiğine inanarak büyümüş olabilirler.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya

Yaşlı bir şarkıyı dinlerken yolu rastgele yürürsen ömür olur, denginle yürürsen şiir olur demiş üstad. Çok da güzel demiş. İnsan tabii ki şiir gibi bir ömür ve güzel bir sevda istiyor hayat içerisinde. Kimse çatışmak istemiyor, kimse kavga etmek istemez. Yani bir sıkıntısı, sorunu yoksa karakteriyle alakalı, kimse böyle mutsuz olmak ya da mutsuz etmek istemez değil mi gönlünün dostları? Bunun için işte anlayış, anlamak, farkındalık o kadar önemli ki. Bugün az konuştum, bugün çok önemli radyolarımız adına Zoom'da bir toplantıdayım aynı zamanda. Ama sizi yalnız bırakmam dedim. Birazdan vedada buluşacağız.

herkesin sevdası, aşkı, gönlü, yüreği, insanlığı değerli. Bir kere bunu unutmuyoruz gönlümün dostları. Vedadayız. Bugün evet biraz az konuştum. Çok özel radyolar toplantısından dolayı kıyamam. Hiç WhatsApp'tan da böyle bana yazmıyorsunuz. Orada duruyor bekliyorsunuz ya. Sizi çok seviyorum ya. Canımsınız benim. Pervin'im. Konya'dan Ufuk'umuz. Başın sağ olsun diyorum Ufuk. Teyzeciğini kaybetmiş canım benim. Dualarımız Ufuk'un, Konya'dan Ufuk'un teyzesi için olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. Gidenler, kalanlar şu kısacık dünya hayatında şarkıda değersiz miydi benim kalbim diyor ya, hayır. Çok değerlisiniz. Bazen olmaz. Bazen yan yana gelinmez. Bazen uyumlanmaz. Bazen çok zorlu sınavlar olur ikili ilişkilerde. İnsanların kendisini görmesi, anlaması, değişmesi içindir belki de. Değişemezsen, dönüşemezsen de bazen ziyan olur, bazen kader dersin böyle. Nasip değilmiş dersin, geçip gidersin. Ama sonra bir bakarsın, ismi farklı, cismi farklı ama yine aynı iletişim, aynı olaylı insanlarla tanışırsın. O yüzden de öğrenmek nasip olsun diyorum. Fark etmek nasip olsun diyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan programın son reklamı, son şarkısı. Sonra Hilal Özgani Radyo Turkuaz'da olacak. Gönül dostunuz da sizi Instagram'da @gönuldostufusun, @radyoturkuaz programın ve tabii ki orada olan son fotoğrafın altındaki mesajlara bekliyor. Beyaz olamadım belki ama siyah da değilim demiştim. Öyle de söyleyip gidiyorum.

0: Ford Garaj Shop'a ekspertiz. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Umran Oto ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
0: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
0: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket, finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi yaşamını yitirdi. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliğiyle sağlık kurumları

0: alanlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Dün İstanbul'da oynanan finalde UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyonluğu elde eden takım oldu. Hac yolculuğunda sona gelindi. Son kafile bugün kutsal topraklara gidiyor. Son kafile ile birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: saatimiz 12.10. Gönül dostumuza çok teşekkür ederiz. Gönlü istese 2 saat daha uzatır. Sen evinde yat Hilo'cum. Yapabilirdi. Yaptı mı yapmadı. Saçları pırıl pırıl. Bir bakımlar, bir ışıl ışıllıklar maşallah. Rabbim nazarlardan saklasın. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor Radyo Turkuaz'da. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye dek yayında neler var az sonra.
1: Reklam. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Biri, sizi düşünen
3: biri, Bir Evim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Bu bilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

saatimiz 12.17. 0500-588-30 ile bana ulaşabilirsiniz. Bugün nasılsınız? Ayın 21'i günlerden Perşembe. Şeydeyiz, böyle biraz hafifledik. Böyle bir yavaşladık. Ya bayram tatili geliyor ya. O işi de bayramdan sonra. Şimdi bizim bütün cümleler şöyle. Abi ona bayramdan sonra bakarız. O bayramdan sonra yollayacağım kanka ya. Bizim bütün sohbetler ona döndü. O yüzden bir de bayramda bir yağmur yağış bu hafta. Full Marmara'da yağış. İl il bakalım mı bölge bölge hava durumuna.

0: veremem.
1: Bir reklam. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: O iptallerin hepsini yukarıda uzaylılar yiyor. Kısa bir ara veriyoruz. Hemen buluşacağız, ayrılmayın.
1: Reklam. Mayıs'ta

0: KYS tatilimi, en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

şöyle bir araştırma yapılmış. Toplam doğurganlı kızının en yüksek olduğu iller araştırılmış. Üçten başlayacağım. İsterseniz siz de, ben sadece 3 numarayı söyleyeceğim. 2 ile 1'i siz tahmin edin. Sizce Türkiye'de toplam doğurganlı kızının en yüksek olduğu iller nereler? 0505-188-30-0. Herkes kendi memleketini yazmasın. Tahmini bir memleket yazsın. 3 numarada Mardin var. 2 numara ve 1 numarada hangi iller var sizce? Sadece bir şarkılık. Sonra başka konuya geçeceğiz. Merak ettim ne düşündüğünüzü. Hatay'a bir geçmiş olsun diyeceğim. Çünkü Hatay'da şiddetli bir yağış sele nedeni oldu. Bildiğiniz sokaklarda insanlar sandallarla birbirlerini kurtarıp araba boyunu aşan suların içerisinde, ay Allah korusun, dikkat etmek lazım. Bir de hastalık gelir böyle su birikintilerinden. Dolaşmış millete. Geçmiş olsun canım Hatay.

0: Radyo Turkuaz.
1: Saatimiz 12.42. Hazır mıyız artık? Artık Mayıs ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Haziran'daki Dünya Kupası için. Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu, Türkiye'ce, dünyaca hazır mıyız? İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne vize başvurusu için geldi. Bu da haber oldu. Bu heyecanı hissediyor muyuz? Hissediyoruz arkadaşlar.
2: Gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokun

ki Türkiye'de doğurganlığı en çok olan 3 il. Ben 3 numarayı saydım. Mardin dedim. 2 numara ve 1 numarayı siz yazın dedim. Yazanlar şöyle. Emin Antalya'dan. Antep bir Şan... ne demiş kız? İkinci Antep, birinci Şanlıurfa. Hakkari ve Şanlıurfa yazan var Necmi'ye. Urfa'yı nereden bildiniz? Şanlıurfa olabilir demiş. Hızla büyüyen Büyük Paris bence benim şehrim diyor. Batman için. Yok yok, Batman yok. Şırnak ve benim zamanımda öğretmenlik yaptığım Urfa diye tahmin ediyorum. Kolay gelsin. Yasemin, bravo kız. Yemin ederim bildi. 1 numara Şanlıurfa, 2 numara Şırnak, 3 numara Mardin. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller. Vallahi benim dinleyicilerim kültürel konuda çok iyi.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında

Atil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bank

Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Wiki. Artık Wiki bizim yayının bir parçası oldu, farkında mısınız? Dinleyiciler bazen Wiki'ye bugün şarkı armağan etmedin diye mesaj atıyorlar. Wiki ile sosyal alem, sosyal hayat, Radyo Turkuaz'da devam ediyor gibi bir şey oldu. Sevgili eşi Arman'la beraber dinliyor. Arman'ı da biz Wiki'den çok dinledik ya. Ay fotoğraflar, bu da benim eşim, fotoğraflar, göstermeler. O iş gezilerinde. Ay Arman. 20 yıl olmuş maşallah evleneli.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evde bir kişi yaşamını yitirdi. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle küresel Sumut filosundaki vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getireceğiz dedi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleriyle yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı

0: kaybı tazminatı ödemelerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 oldu. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1 milyar 228 milyon lira ödeme yapıldı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival 21-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Biliyor musunuz, hani bazen birilerini arıyorsunuz, cevap vermiyor, mesaj yazıyorsunuz, açmıyor, dönmüyor. Sizin o an böyle göğsünüz sıkışıyor, böyle bir kendinize gelemiyorsunuz, kendinizi kötü hissediyorsunuz ya. Onu gerçek anlamda bir tıbbi karşılığı varmış. Yani psikologlar, psikiyatrlar bunu, yani psikologlar açıklar genelde, şöyle açıklıyorlarmış. Terk edilme hissi, yani geçmişte terk edilmişsiniz ve bunu şimdiye taşıyorsunuz. O an bunu hissediyor musunuz? Terk edilme, bırakılma, yalnız kalma korkusuymuş. Kıyamam ya.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Reklam nedeniyle hesaplar erken yatırılacak. Haberiniz olsun canım dinleyicilerim. Türkiye'de geçen yıl doğan bebek sayısı 895.374 olmuş. Erkekler %51 fazla, kızlar %48,6. Vay arkadaş. Beyler önde.

bayramda yaklaşık 3,5 milyon kurbanlık kesilmesi bekleniyor. Büyükbaş 750 bin, küçükbaş 2 milyon 550 bin.

0: reklam arası.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sahipte bulacaksın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

bayram hazırlıkları başladı mı? Biz şimdi çarşambadan bile tatil olsak bizim için bugün tatil başladı. Böyle bir yavaşlamalar, yayının başında da söylemiştim ya. Böyle bir bayramdan sonra bakarızlar başladı. O yüzden biz öyle yapmayalım, hak geçer değil mi? Biz diyelim ki işimizi gücümüzü son güne kadar layığıyla yapacağız. Hak neyse o. Ama bayrama da layığıyla hazırlanacağız. Büyük eviysek işte rica ediyorum büyüklerimizin, ellerinden öperim. Yormuyorsa onları lütfen el açımı baklavalar, kavurmalar değil mi? Kurban kavurmaları, mis gibi kokacak o evler, mis gibi böyle. Allah kabul etsin şimdiden. Hayırlı güzel bayram olsun lütfen, uzun yola gidecekler. Ne olur bayram sonrasındaki o bilançoları dinlerken haber kanallarında aman diyeyim. Bizi üzmeyin, üzülmeyelim. Kendimize güvenerek değil, karşıdakinin de bir sürücü olduğunu ve onun hatası yüzünden de başımıza gelebilecekleri hesap ederek yolda hem sürüş keyfi hem dikkat açısını her daim koruyalım. Tamam mı canlarım benim? Yani çok enteresan haberler var. Bugün o kadar çok haber eledim ki anlatamam size ama iyi haberlerle devam edelim. 1915 Anakkale Köprüsü Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu dolayısıyla sarı kırmızılı renklerle aydınlatıldı. Onlar daha biraz geç kutladılar gibi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle biliyorsunuz bugün okullar orada tatil. Depremden etkilenerek hastaneye başvuran 85 kişiden 81'i taburcu edilmiş. Onun güzel haberini verelim. Ya biz depremle ilgili ne haberler verdik burada. Şimdi ben burada bunu okurken 85 kişiden 81'i taburcu edilmiş. 4 kişi hala hastanede ama sağlık durumları iyi. Acil şifalar diliyorum. Yani bu haberler benim için böyle lay lay lay lay haberleri. Anlatabiliyor muyum? Bahis operasyonları çok oluyor. Rica ediyorum sizden. Aman diyorum. Sakın karışmayın. Karıştırmayın. Aman diyorum. Onun dışında Hatay'la ilgili haber bekliyorum. Şimdi çok fazla haber okuyorum ben. Oradaki yoğun sel inanılmaz zorlamış oradaki vatandaşı. Rica ediyorum Hatay'da yaşayan dinleyicilerimiz, selden etkilenenler, etkilenmeyip selden etkilenen bölümleri görenler, duyanlar bana bir yazsın. 0505-188-30-0'dayım. Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa kupasına kavuştu. Görüntüler çok güzeldi. Spor haberlerimizde bunu da sizlerle paylaşalım. Güzel bir slow şarkı hazırladım. Çok hoşuma gitti ya. Özlemişim bu şarkıyı. Hafif de İstanbul'da metalik gri bir hava var. Hem gri hem pis bir hava ama hem bir o kadar da hüzünle huzurun buluştuğu hava diyelim.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 21 Mayıs 1904. FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evde bir kişi yaşamını yitirdi. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle küresel Sumut filosundaki vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getireceğiz dedi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat'taki Almusu Barajı'nda dolu savaktan gelen suyun seviyesinin beklenenden fazla artması riskine karşı her türlü önlemin alındığını açıkladı. 842 vatandaş kamu misafirhanelerinde misafir edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ikisi insani yardım tırı sürücüsü, 4 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceği belirtildi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim bekleniyor. Böylece litresi İstanbul'da 66,95, Ankara'da 68,06, İzmir'de ise 68,33 liraya gerileyecek. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Ve Utku'yla istekler başladı. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar. Nasılsınız? Şöyle bir bakayım. Maşallah, yine herkesin güzelliği üzerinde. Gelmeden yazan dostlarımız var. Yine her zaman olduğu gibi yüreğinize, gönlünüze ulaşacağız. Hayat bazen yorsa da güzel şeylerin yolda olduğunu bilmek insana moral verir, güzellik verir. Lütfen herkes birbirine iyilik yapsın, iyi gelmeyi unutmasın. Çünkü insanlar birbirlerine eminim ki çok faydalı olacaklar. Yeter ki paylaşmayı bilelim. Öyle değil mi? Küçük bir iyilik bir insana her zaman olduğu gibi hem bir anlam katar hem de belki de o yapmış olduğunuz küçük bir iyilik insanın bütün gününü değiştirebilir. O yüzden de herkesin her şarkıda bir hikayesi var. Bu hikayelerden yola çıkarak yine gönlünüzden geçenleri turkuaz rengiyle ortamlara, mekanlara ulaştırmış olacağım. Öncelikle mesaj attığımızı hatırlatalım. Bizimle yeni tanışan dostlar, daha önce hiç yazmayanlar, sizleri de dahil etmek istiyorum programın içerisine. Sizler de buyurun. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan gönderebilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Yapmanız gereken tek şey bu. Instagram'da Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir gün olsun dostlar. Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam.

İnşallah herkes bulsun gönlünden geçeni, yüreğinden geçeni, sevdiği insanı, dilediği, gönlünden geçirdiği ne varsa o güzel duyguları. Bugün de sizlere ufak bir sorum olacak yine program içerisinde. Aralıklarla onları da okuyacağım. Geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz? Bugün bunu soracağım size. Şöyle biraz geçmişe gideceğiz ve kendimize ne söylemek istediğimizi şöyle bir düşüneceğiz. Onu da bana yazacaksınız, paylaşacaksınız. Ben de buradan dile getireceğim sevgili dostlar. Geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz diye bugün sizlere soruyorum. O zaman Hayri ile başlayalım. Hayri, eşim Yasemin için bir selam göndermek istiyorum diyor. Yol arkadaşım, sırdaşım, kalbimin diğer yarısı, iyi ki varsın diyor gönderdiği mesajında. Merhabalar Efe Ertunç, seviyorsunuz diyor. Selam olsun sana da. Mersin'den Hafsa, ben çok sevdiğim çiçeğim kızım Eminem için Mardin'de vatanı görevini yapan nişanlısı Yusuf Arık için armağan olsun. Allah kavuştursun. Bütün askerlerimize, polislerimize, kolluk güçlerimize de Rabbim güç kuvvet versin. İzmir'den Yeşim, Buray'dan bir şarkı bekliyor. Merhabalar, arabada dinliyorum sizi, Mardin'den selamlar olsun. İsmim Fatih. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Serhat Şehir Edirne'den sevgilerle, bizlere iyi geliyorsunuz demiş sevgili Serap Hanım. Çok teşekkürler. Özellikle bütün şarkılar diyor sevdiklerimize ve ikizler burçlarına gelsin. Şimdi bu burçları konuşmaya başlarsak epeyce bir karışacak yani ortalık. Yükselen, alçalan, işte dikey giden vesaire falan. Bunlar hep benim kafamı karıştırmıştır ve hiç de anlamam gerçekten. Ben boğa burcunun bir özelliğini biliyorum, o da eti çok sever. Kendimden biliyorum yani. Devam ediyoruz. 505-188-30-00 mesaj attığımız. Geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz diye bugün sizlere soruyorum dostlar.

Yeter ki insan istesin, öyle değil mi? Merhabalar, iyi yayınlar. Niğde'den yazıyorum diyor Şahabettin. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Özellikle sizden bir ricada bulunuyorum diyor. Vicdanlı bir ev sahibi arıyorum diyor. Gerçekten orada 20 bin lira mı kiralar? Niğde'de kiralar 20 bin civarında. Yani geçen sene diyor 10'du, şimdi 20 bin yapmak istiyorlar diyor. Yani gerçekten zor. Allah kolaylık versin. Özellikle vicdanlı ev sahiplerine seslenmiş. Onu da bizimle birlikte paylaşmak istemiş sevgili dostumuz. Gerçekten vicdan çok önemli. İnsanlar vicdanlarını kaybetmemeli. Tekirdağ'dan Beyhan. Kendimden özür dilerdim diyor göndermiş olduğu mesajında. Hiçbir zaman kendinizden özür dilemeyin. Sebebi de şu. Her hayat, her yaşantı, her şey insanlara birer tecrübe oluyor. Asla yapmış olduğunuz hiçbir şeyden pişmanlık duymayın ama sadece ders alın. Ayşe Bursa'dan geçmişe dönseydim diyor kendime derdim ki duygularınla hareket etme diyor Bursa'dan Ayşe. Pelin Ankara'dan sevgilerle, Mersin'den dinliyorum ama demiş. Sizden bir ricam var. Ankara'ya sevgilerle diyor göndermiş olduğu mesajında. Pelin için ve bütün sevdikleri için. Kahramanmaraş'tan Bircan. Eline geçen her paraya diyor Beyhan altın al derdim diyor. Kesinlikle bozdurma derdim demiş. Bir yandan da sizi dinliyorum diyor. Çeyiz işleriyle uğraşıyorum ve size kulak veriyorum demiş. Sevgiler selamlar olsun güzel dostlarımıza. Hülya merhabalar, iyi yayınlar. Şarkıların hepsi çok güzel diyor. Yani kimi zaman 90'lara gideceğiz, kimi zaman geçmişe gideceğiz. Günümüzdeki şarkıları unutmayacağız tabii ki, öyle değil mi? Zuhal iyi yayınlar. Korkmadan gençliğimi yaşamak isterdim diyor. Her şey gönlünce olsun sevgili Zuhal. Ama her yaşın ayrı bir güzelliği, her yaşın ayrı bir özelliği vardır. Yeter ki insanlar bunun kıymetin değerini bilsinler diyoruz ama hangimiz yapıyoruz orası da tartışılır.

0: apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Pimeras'ın da Süperbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

Devam ediyoruz. Hilay Çetin, geçmişe dönsem diyor, kendime daha fazla ileri gitme, olduğun yerde kal demeyi isterdim diyor. Ve özellikle diyor lise yıllarıma gitmek isterdim demiş. Ben nereye gitmek istediğinizi sormadım. Kendinize ne söylerdiniz diye soruyorum. Müyesser, sizi çok seviyoruz diyor. Şimdiden hayırlı sağlıklı bayramlar diliyorum. Salı günü inşallah ben de sizlerle birlikte paylaşacağım ve uzunca bir süre aranızda olamayacağım. Yaklaşık olarak bir 10 gün galiba. Sakarya'dan Müyesser Şener'e sevgiler, selamlar olsun. Mehmet Kahramanmaraş'tan dinliyorum. Şu anda hastaneden eve doğru gidiyoruz. Oğlum Nuh Eren ve kızım İdil için seni dinliyorlar demiş. Ne kadar güzel, maşallah, selam olsun. Allah bağışlasın. Derya Mardin'den, iş yerinde çok üşüdüm diye arabaya bindim ısınmak için diyor. Sizi dinlemeye başladım diyor. Geçmişe dönsem kendime şunu söylerdim diyor. Her şey neden bu kadar geç kaldın? Belki de olması gereken zaman ama demiş, her şeye çok geç kalmış gibi hissediyorum kendimi diyor. Bir de geçmişe dönünce tabii bazı şeyleri değiştirmek isterdim diyerek duygularını paylaşmış sevgili Derya, göndermiş olduğu mesajda. Yani ne çok şeyi değiştirmek isteriz ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Geçen geçiyor, giden gidiyor. Yeşim Aydın'dan kucak dolusu selamlar. Bayram tatili için Ankara'dan gelen oğlum Ege'ye gelsin diyor. Sizin de gözünüz aydın diyelim.

Hadi gelin bu güzel şarkıya kulak verelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız, geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz diye bugün sizlere sordum dostlar.

Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Devam ediyoruz. Bakalım neler söylüyoruz kendimize. Kaç yıl kaybetmiş olursanız olun diyor. Hayatınızın geri kalanını kurtarın ve kendinize en iyi gelen şeyi yapın diyor. Leyla göndermiş olduğu yazısında. Harikasınız. Selam olsun size de. Gülhan Hatay'dan bizi dinliyor. Gülhan Hatay, Hatay'dan. Soy isim mi Hatay? Sizi diyor Kuzetepe'den dinliyorum. Gülhan, çok teşekkürler. Kendimi yıpratmazdım diyor. Değmezmiş diye duygularını paylaşmış. Sizler de seviliyorsunuz, eksik olmayın. Aleyküm selam Kürşat. Sıradaki şarkı da senin için. Her şey kalbince olsun sana ve sevdiklerine. Giresun'dan Deniz, kızım Deniz Ada'yla birlikte dinliyoruz sizi. Canım eşim Hakan, oğlum Ömer Kağan ve kızım Deniz Ada için sizden bir şarkı bekliyoruz. Size ve güzel ailenize de benden sevgiler, selamlar olsun. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Hayriye Özdemir, küçük yaşta evlendim diyor. Geçmiş dönsem evlenmeyip okuluma devam etmeyi söylerdim diyor Hayriye Özdemir. Siz de hayata erken atılanlardan bir tanesiniz, öyle mi? Gerçekten zor. Aleyküm selam sevgili Mehmet Bey Niğde'den. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Vicdanlı bir ev sahibi bulamaz diyor. Boşuna aramasın diyor. Ne kadar zor ama, değil mi? Gerçekten insan görünce üzülüyor. Her şey tez vakitte kapınızı çalsın o zaman, ne diyelim. Elimizdeki en güzel şey dua. Dua etmekten başka çaremiz yok. Devam ediyoruz. Bugünkü sorumsa, geçmişe dönseniz kendinize ne söylersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: 900 TL.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 21 Mayıs 1904. FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Güzel yürekli kardeşim Yalçın. Yalçın Topyanak. İyi bir bestekardır, iyi bir yorumcudur. Devam edelim Fatma. O da bizi dinliyor. Geçmişe dönseydim diyor, bazı kişilere değer vermezdim diye kendine söylediğini ima ediyorsun galiba. İyi yayınlar diyor Yasemin. Bir şarkıda Aydın için. Ayşegül, abi Polatlı'dan dinliyorum. Her daim sizinleyim diyor. Geçmişe dönüp kendime şunu söylerdim diyor. Sadece kendini sev derdim diyor. Sevgiyi hak etmeyen insanlar var abi demiş. Acı ama bu da gerçek diyor gönderdiği mesajında. Elvan, kıymetli dostum, can dost. O da şu anda bizi dinliyor. Selam olsun ona ve güzel ailesine. Ferhat Kayseri'den sizden bir ricam var diyor. Ankara'da okuyan canım kızı Melikem ve diğer kızım Tanem için. Onları çok seviyorum diyor. Rabbim güzel yazılar yazsın evlatlarınıza. Bütün evlatlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Muhammed, çok teşekkürler. Radyo açık demiş, eyvallah. Hatice İzmir'den, kimseyi dinleme, mutlaka çalış, mesleğini yap derdim diyor Hatice göndermiş olduğu mesajında. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Tuncay merhabalar. Tekrar eşimle aynı gün aynı saatte evlenmeyi isterdim diyor sevgili Tuncay Çimen. Ne mutlu size, selam olsun size de, güzel ailenize de. Hazır mıyız? Hadi gelin bu şarkıyla birlikte bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle beraber? Geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evde bir kişi yaşamını yitirdi. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle küresel Sumut filosundaki vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getireceğiz dedi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenerek hastaneye başvuran 85 kişiden 81'i taburcu edildi. 4 vatandaşsa gözlem altında. İstanbul'da sabah saatlerinde çok kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle yollar ve tüneller su altında kalırken kentte gökkuşağı da oluştu. Yurdun bütün kesimlerinde saat 18'e kadar kuvvetli yağış bekleniyor. Konser dönüşü fenalaşan ünlü şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını bildirdi. Mavi bayrakta dünya üçüncülüğünü bir kez daha koruduklarının altını çizdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Olacak gibi değil.
1: Olacak gibi değil. Devam ediyoruz. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bir en son burada kalmıştım. Fahri Gönül İzmir'den, hocamız Fahri Gönül için selam gönderiyoruz demişler. Özellikle Doktor Albert, Serap Acar, Işıl Gönül, Serdar Gündü, Ali Acar. Onu bizi dinleyen arkadaşlarımızdan kolaylıklar diliyorum size de. Hülya Çevik, merhabalar, iyi yayınlar. Bir iş için demiş, Karacasu yollarında dinliyorum sizi. Torunum Almila için ve evlilik yolunda ilk adımlarını atmaya başlayan kızım Ceyda ve Furkan için ve bütün sevdiklerim için demiş Hülya Çevik. Nazilli Pamukören'den dinliyor bizi. Allah tamamını erdirsin. Utku Beyciğim selamlar, seni yüksek sesle dinliyorum temizlik yaparken demiş. Hamdiye Bursa'dan, şahane demiş, biraz da oynuyorum ve yerleri siliyoruz demiş. O zaman sizlere de kolaylıklar diliyorum. Geçmişe dönebilseydim diyor, kendime şunu derdim: her konuda duygularını hareket etme, biraz aklını kullan, saflıkta belli bir yere kadar diyerek duygularını paylaşmış. Hepimiz cahildik eskiden, öyle değil mi, çocukken? Yani mantıklı düşünemiyoruz işte. Bizi olgunlaştıran yaşadıklarımız. Kayseri'den Emel, sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Vallahi kendime derdim ki oturduğun yerde hiç kimseye fedakarlığı hak etmiyor. Bir dahası olmayan bir hayatı başkaları için feda etme demiş sevgili dostumuz. Hadi dinleyelim mi? Çok severim bu yorumu, özellikle burayı da harika seslendirmiş.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: En zor sözdür değil mi unutulmak? Sevda Zengin, Batman'dan selamlar. Kahramanmaraş'tan Ahmet, okurdum diyor. Ya işte yapacak bir şey yok. Ama okumanın da yaşı yok. Sen yine de eğer ki bu istek içinde varsa okumaya devam et. Ne bulursan oku gerçekten. Nermin, geçmişe dönseydim kendime derdim ki diyor. Sen burada çok mutlusun, sakın olduğun yerden sıkılıp gitmeye çalışma diyerek duygularını paylaşmış. Dilek, iyi yayınlar. Neden okulu bıraktın, niye okumadın diye sorardım kendime diyor. Dilek Atasayar gönderdiği mesajda. Rüya, o da bizi dinliyor. Malatya'da olan ve şu anda masa başında Tolga için. Sıradaki şarkı da sizler için. Geçmişe dönecek olursak da diyor, gelecekte ki kendime şunu söylemek isterdim. Hatırla insanların niyetini suistimal edecek. Sakın inanma, güvenme, asla niyetini kaybetme diyor göndermiş olduğu mesajında. Hayri Nisa, gençliğimi geri verseler bu kez en çok kendimi severdim diyor. Kendimizi sevelim ki bazı şeylere daha da bir antrenmanlı olalım değil mi? Gülten Aksoy, o da bizi dinliyor. Selam olsun. Bayram tatlısı yapıyoruz. Geçmişe dönsem en çok kalbimi kıran şeylere bile teşekkür ederdim. Çünkü beni ben yapan onlar oldu diyor gönderdiği mesajında. Polatlı'dan Miyase, kendime söylemek istediğim birden çok şey var ama tabii ki sadece birçok şeyi değiştirmek isterdim diyor. Hem de çok diyor, boş insanlara, boş duygulara saplanıp yolumu çizmemek diyor. En büyük hatası da budur insanı zaten değil mi? İzel, o da bizi dinliyor. İzel için ve bütün sevdikleri için. Murat Sivas'tan Kudret için demişler. Bu şarkı da sizler için. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Devam ediyoruz. Zeynep, hep başkaları için mücadele ettin, çırpındın. Bakıyorum da tam şu anda tercih etmediğin seçeneğin olmayan hayatın mücadelesini veriyorsun. O zaman da aynıydın, şimdi de ne yapalım sence Zeynep diye kendime sorardım. Anlatılanlar başka, yaşanan bir başka oluyor insanın hayatında. Refik, hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz demişler. Ayşenur, ailece yoldayız. En sevdiğim izin günümdeyim diyor. Geçmişe dönsek, eşine az naz yapmışsın, daha fazlasını yap diye kendime öğüt verirdim diyor. Gönderdiği mesajda peki. 25-26 yaşların kıymetini bilirdim diyor. Selamlar, severek dinliyoruz demiş Huriye Hanım. Huriye Tan için ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Mersin Kazanlı'dan Süleyman. Aynı hatayı yapmayıp sevdiğim kadınla evlenirdim. Bunun pişmanlığını yaşıyorum diyor yıllardır. Sevgili Süleyman. Yani son pişmanlık hiçbir şeye fayda etmiyor. Nasipten, kısmetten ötesi de yok yani insanların hayatında. Şimdi devam edeceğiz. İstek alan bir şarkımız vardı. Bunu da dinleyelim. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0.

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz. Severek dinliyoruz. Çorlu'dan selamlar. Eşimi çok seviyorum diyor Ezgi Hanım. Sadık şarkı sizlere de armağan olsun. Sevgiler, selamlar. Yağmurlu bir günden merhabalar. Ben Merve, Hatay Yayla Dağı'ndan yazıyorum. İstanbul'daki görümceme gelsin diyor. Sıradaki şarkınız. Annemle birlikte kahve içiyoruz. Afiyet olsun sizlere de. Merve Aktaş. Sevgili kardeşim Behzat, güzel bir Midyat gününden selam olsun sana. Ben, Didem, Sinem ve İbo Başkan'la beraber dinliyoruz sizi. Senden bizim için bir şarkı istiyorum demiş. Sevgili dostuma, kardeşime de sevgiler, selamlar. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Hemen ardından bakalım başka kimler var? Sibel, İzmir'den. Bugün eşimle evde, izinli sizi dinliyoruz demişler. Ona bir sürpriz yapmak istedim. Bir selamınızı yollar mısınız diyor. Canım eşim Sedat. Siz de Allah'a emanet olun. Size ve güzel ailenize benden sevgiler, selamlar. Hazır mıyız? Ne severim bu şarkıyı. Çocukluğuma giderim. Vallahi. Hadi bakalım kimler nerelere gidecek bu şarkılarla birlikte. Dinleyelim, devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız sevgili Behzat kardeşim. Didem, Sinem ve İbo Başkan. Selam olsun size.

İyi aşağı Yunus Emre. Seni en güzel yerlerde göreceğiz inşallah. Sesi, yorumu gerçekten bir harika. Ama onu yetiştiren bir anne var, Elvan. O bizim can dostumuz. Yunus Emre de çok başarılı. Esila da inşallah iyi bir meslek sahibi olacak. Bizler burada ne yapacağız? Zaman akıp giderken, yıllar akıp giderken onların başarılarını izleyeceğiz, gururlanacağız. Peki, tamam. Arkadaş diyor ki bir taraftan kulağıma, 60 yaşında gibi konuştun diyor. 60 az kaldı. Ertuğrul, Buse ve Toprak'tan Hatice halamıza kucak dolusu sevgilerle demişler. Yolunu gözlüyoruz demiş. Her şarkı ona armağan olsun. Hadi inşallah Allah tez zamanda kavuştursun. Gülgen Antalya'dan, vallahi çok şey demek isterdim. Kendinden başka kimse önemli değil. Silkelen gül artık yeter derdim diyor. Benim bir arkadaşım vardı gül yeter diye. Gerçekten. İsa, iyi yayınlar, İstanbul'dan dinliyorum sizi. Geri dönsem yine eşimi severdim diyor. Kendinden çok canım Hatice'm, onunla birlikte kavuşmayı dilerdim diyor. Bütün şarkılar ona armağan olsun. Gülperi, iyi yayınlar. Şu anda iş yerinde Zeki ablayla beraber dinliyoruz sizi. Bizim için de bir şarkı peki. Cemile İzmir'den, çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma armağan olsun. Soner ve Fikriye Oruç kardeşler, selamlar sizlere de. Şimdi önce güzel bir Kayan Usta şarkısıyla süsleyelim. Hemen ardından artık yavaş yavaş toparlayacağız bu saatimizde. Akşam.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun

0: 21 Mayıs 1904, FIFA, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Tülay ve Serap, Sibel İzmir'den dinliyorlar. Selam olsun size de. Güzel bir şarkı sizler için. Zehra Şanlıurfa'dan, geçmişe dönsem diyor, insan ilişkilerine daha mesafeli ve tutarlı olurdum diyor. Ailem de dahil buna. Gülşah, bütün şarkıları kendime istiyorum çünkü bugün doğum günüm diyor. Nice güzel yıllara kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Şule Trabzon'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı kardeşim Rabia için. Peki. Şule ve Rabia kardeşler için de bir şarkı hazırladım. Hatice, sevgiler selamlar yüreği güzel dost diyor. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben de geçmiş arkada bırakıyorum diyor. İleriye bakıyorum, her şey gönlünce olsun senin de kardeşim. Ertuğrul yayınlar. Beni ben yapan, her zaman yanımda olan canım ablam. Sen hep bahar ol, ben güzlerini alırım diyor. Sen hep güçlü ol, ben her şeye dayanırım. Bütün dualarımda, isteklerimde sen varsın. Sen iyi ki varsın, güçlü kal diyor sevgili Ertuğrul. Ne kadar güzel abla kardeş sevgisi. Allah yokluğunuzu göstermesin diyelim. Antalya'dan Elif, ameliyat olup evde dinlenen eşim Hasan için geçmiş olsun diyelim. Bu şarkıyı da sizlere hediye edelim sevgili dostlar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle küresel Sumut filosundaki vatandaşlarımızı ve 3. ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getireceğiz dedi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleriyle yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 oldu. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1.228.000.000 lira ödeme yapıldı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Son saatimizdeyiz dostlar. Mardin'in yoğun trafiğinden selamlar. Arabada eşim ve kızımla seni dinliyoruz diyor. Şeyda ben Mardin'den. Peki sizlere de armağan olsun. Almanya Köln'den Levent. Tüm sevdiklerim için. Merhabalar, iyi yayınlar. Bursa'dan kız kardeşim Sedef için gelsin diyor. Asya Afyon'dan yazmışlar. Sadık, sevgilerimi saygılarımı sunuyorum diyor. Bizden de sizlere selam olsun. Emel, herkese çok çok selamlar. Özellikle Şener'e gelsin, onu çok seviyorum diyor gönderdiği mesajda. Yarın son gün abi diyor, görev tamam, Balıkesir'i dinlemeye devam. Radyo bir yoldaştır diyor, hayırlı işlerin olsun diyor. Aydın'dan selamlar sevgili Emrah. Senin de işin gücün rast gitsin. Artık sen de bayram tatiline gireceksin değil mi? Her şey kalbinizce olsun. Yasemin Zonguldak Çay Cuma'dan bütün dinleyenlere, kızım Canan ve çalışma arkadaşlarıma diyerek duyguları dile getirmişler sevgili dostlar. Peki. Hadi gelin bu güzel şarkıyı dinleyelim. Bakalım son saatte kimler bizimle birlikte. Geçmişe dönseniz kendinize ne söylerdiniz diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım ne cevaplar gelecek. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Zekiye selam abi diyor. Her zamanki gibi dinlemekteyim sizi. Rabbim sizlere sağlıklı, hayırlı ömürler versin. Hepimize versin. Selam olsun size. Güzel yüreğinize sağlık. Halil İbrahim müzik öğretmeniyim diyor. Sizi severek dinliyorum. Ankara'dan yazıyorum. Canım ablam Hatice için. Osman Kırşehir'den sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Bugün kızım Ayçem'in doğum günü, Berfin Hanım. Özellikle sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Nice güzel yıllara her şey kalbinizce olsun. Batman'dan Esra ben. Arkadaşım Hümeyra ile beraber dinliyoruz. Vallahi diyor bana birazcık heyecanlı ve hareketli bir şarkı dinletebilir misiniz demiş. 5. sınıf öğrencisiz, lütfen bizi kırmayın diyorlar. O zaman reklamlardan sonra, anlaştık mı? Allah zihin açıklığı versin size. Asiye Gül Gaziantep'ten sizlere de sevgiler, selamlar. Niğde'den kargocu arkadaşlarımız var. Lise sonu dönmek isterdim diyor. Arkadaşlarla değil de demiş, derslere sarılırdım diyor. Vay vay vay vay. Her şey gönlünce olsun. Ne diyelim sevgili Görsev? Sana ve bütün sevdiklerine, ama okumanın yaşı yok. Bunu unutmayalım, olur mu? Şeyda Kayseri'den dinliyor. Gönül dostu Füsun'a özellikle bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Görev başındayım şu anda, sizi dinliyorum diyor. Şeyda için ve o zaman benden de gönül dostu Füsun'a ve bütün sevenlerinize armağanım olsun bu güzel şarkı.

Son artık yarım saatimiz neredeyse. Selam olsun size de. Sevgili dostlar. Ege Batman'dan ne çok Batmanlı varmış diyor. Hemşerilerime selam olsun. Kuzenlerim Hilal, Rujin, Arman, Arjin ve Daduka. Doğru mu peki? İnşallah doğru söyledim. Muammer Özdemir, Gaziantep'ten. Diyaliz Merkezi servisindeyim. Şu an bana ve ailem için bir şarkı. İki hastamız var diyor. Mehmet Aksoy ve Mehmet Şepli. Onlara da bir şarkı. Acil şifalar diliyorum size de sevgili dostlar. Sevgili dostum Fehmi. O da şu anda beni dinliyor. Özellikle biricik yeğenim Mehmet Zülfü Aslan için. Çok severim Fehmi'yi. Kıymetli dostumdur benim. Selam olsun size de. Eskişehir'den Duygu ve Mücahit Erdoğan. İş için İstanbul'a geldik. İstanbul'un trafiğini sizin şarkılarınızla keyifli hale getiriyoruz demiş. Allah sizlere şimdiden kolaylık versin. Bakalım İstanbul'da trafik yoğunluğu. Şu anda iyi gibi. %67 seviyelerinde. Tem Tekstil Kent Mahmutbey yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiği kapalı, az önce meydana gelmiş. İncirli Şirinevler yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. O da yeni. Orada da yine yoğun bir trafik var. Sağmacılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Allah kolaylık versin. Bakalım yarın nasıl bir trafik bekleyecek bizi. Dünden daha iyi ama bugün. Gerçekten ciddi anlamda yoğun bir trafik vardı İstanbul'da. Artık son yarım saatimiz. Son bir içtima alacağım. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerde? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

Son artık 25 dakikamız neredeyse. Bakalım kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden kulak veriyor bize. Çaylarımız, kahvelerimiz hazır demişler. Yeşim Aydın'dan. Nihal, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Nermin, o da bizi dinliyor. Edirne'den. Silivri'den Ümit. Sarık şarkı senin için ve sevdiklerin için. İzmir'den selamlar. Utku Bey diyor, sakın yanlış kişiye aşık olup kendini kahretme derdim diyor sevgili Yaşar Bey. Yani insan bilemiyor. Gönül bu. Allah herkese iyi şans versin. Batman'dan selamlar, Şehmuz ben. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Buse Batman'dan dinliyor. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkı Erhan Bozkurt için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Ardından Murat, o da bizi dinliyor. İstanbul'da şu anda trafikteyim diyor. Allah kolaylık versin size de. %2 de artmış İstanbul'da trafik yoğunluğu. %69 seviyelerinde şu anda. Ve bazı yollarda gerçekten ciddi bir trafik var ama bakalım gidişat neyi gösterecek ilerleyen dakikalar içerisinde. Devam ediyoruz. Az sonra vedada buluşacağız. Bakalım kimler bizimle birlikte son şarkıları hangi dostlarımıza hediye edeceğiz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Nalan Almanya'dan sevgiler, selamlar Nalan için ve sevdikleri için. Yasemin sendeyiz demişler, eyvallah. İsmail Kayseri'den kardeşim Zeynep Ela için. Gül Çınar Ankara'dan dinliyor. Servis rehberlerime gelsin demiş Gül Hanım, peki. İbrahim Yıldırım Hollanda'dan selamlar olsun. Bu arada ses de gidiyor inşallah, kötü bir şey olmaz. Duygu çok teşekkür ederim, her şey gönlünüzce olsun sizin de. Ali Uğurlu Kırşehir'den, Ali eşim, kızlarım Asya, Alara ve oğlum Mustafa için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Evet, ben artık müsaademi isteyeceğim sizden. İlginize, içtenliğinize, vermiş olduğunuz soruya, her bir cevaba sonsuz kez teşekkürler. İlginize, samimiyetinize ve içtenliğinize. Afyon'dan Sedef Özdemir, son şarkılar sizler için ve canım ablam için, onu çok seviyorum demişler. Kayseri'den Hasan, sıradaki şarkı sana ve evimizin gülü Gülçin'imize gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Evet, ben artık müsaade isteyeceğim sizden. Az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Hop Dedik'le güzellikler Radyo Turkuaz'da devam edecek. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte güzel bir cuma gününde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hop Dedik Ayhan'la sizlere hoş güzel dakikalar.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle küresel Sumut filosundaki vatandaşlarımızı ve 3. ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getireceğiz dedi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceği belirtildi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim bekleniyor. Böylece litresi İstanbul'da 66,95, Ankara'da 68,06, İzmir'de ise 68,33 liraya gerileyecek. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival 21-24 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Pop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Utku'ya da bir selam yollayalım. Şahane bir programdı. Nöbeti ben devralıyorum. 21 Mayıs 17.08'i gösteriyor saatler. Günlerden Perşembe. Nasılsınız? İş yerlerinden çıkışlar başladı. Servis araçları, otomobiller, toplu taşıma,

Yurt dışından da tabii ki mesajlar bekliyorum. Hangi ülkedesiniz, hangi kenttesiniz? Bu detaylar bizler için önemli. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Reklam.

ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: makinesi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası

0: Ücretsiz olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Fahri Öz, Horoz Nuri tiplemesiyle Yeşilçam'ın siyah beyaz dönemlerinde en önemli aktörlerinden bir tanesiydi. Dönem dönem onun sesini de programlarımızda çok çok kullandık. Bu ses kaydı ona ait. Fahri Öz ve Horoz Nuri. Horoz Nuri komedi. Efendim Bursa'dayız Ercan. Mesajını okudum Ercan. Bir zamanlar şey vardı çocukluğumuzda.

0: devam ediyor. Seslendirmeler var. Galatasaray'ın kutlaması. Dün akşam bir ödül töreni vardı. Oradaydım. Ses de bu kadar dayanabiliyor tabii ki. Yapacak bir şey yok. Bursa'dayız Ercan. Aldım mesajı. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'dayız Coşkun. Evet, gördüm onu. Devam edelim bakalım burada.
1: Ayhan'cığım merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben Tilbur şehrinden Songül.
0: Songül hoş geldin.
1: 16-10 burada.
0: Tamam.
1: Hava parçalı bulutlu, 21 derece.
0: Tamam.
1: Ve kadife sesli insan, ben yine seni dinliyorum.
0: Benden bahsediyorum.
1: Sevgiler,
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kahramanmaraş'tayız. Zahmet, yağmurlu bir hava. Bir yağıyor bir açıyor ama diyor değişik bir hava durumu var burada. Antalya'dayız Adile. Eşim Raciye bir selam yollayayım mı diyor. Biz onda diyor 28 yıllık evliyiz, seni dinliyoruz beraber. Vay gençler. Mutlu olun nice 28 senelere. Eve dönüş yolundayız Batman'dan Yılmaz. Eşime çiçek aldım. Oo, kırmızı gül, ne kadar romantik insanlar var. Vallahi helal olsun. Böyle değişik insanlar, eşine çiçek alanlar.
2: Ay ne kadar değişik bir şey.
0: Tabii.

0: Görüşelim lütfen.
1: Bir reklam.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Dedik Ayhan.
1: Buyurun.
0: Almanya'dan seni dinliyoruz.
1: Öyle mi?
0: Gibi.
1: Ne güzel.
0: Kızlarımla arabanın içinde bize de bir şarkı armağan edersen
1: tabii ki ederim.
0: Çok mutlu oluruz.
1: Ay ne güzel. İyi yolculuklar.
0: Ayarsınız.
1: Sağ olun. Siz de selamlar. İyi yolculuklar. Hadi biraz enerji olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Antalya'da durum nedir?
3: Ayhan merhaba. Antalya'dan Ebru ben.
1: Ebru.
3: İyi ki varsınız. Siz Antalya'da de. Şu an hava 29 derece. Yağmur sıcağı var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sağ olun.
3: Dinliyoruz sizi.

0: Arkadaş telefonun şarjı bitti. Şarj kablosu yok ortalıkta. Bizimkiler bu kabloları ne yapıyorlar ben anlamıyorum bu radyoda gerçekten. Aman imbo.
1: Aman imbo.
0: Acil bir kablo bulmam lazım.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Dedik Ayhan.
0: Buyurun. Ben kim?
2: Bursa'dan Mustafa.
0: Mustafa Bey.
2: Bayram öncesi beni çok yoruyorlar Ayhan abi.
0: Yapma ya.
2: Ama senin sesinle dinleniyoruz.
0: Çok yoruyorlarmış ya.
1: Vah vah daha da çok gençim.
0: Vah vah.
2: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum sağ olasın.

0: şartları gereği ama poğaça paketliyoruz. Burası bir fırın bu arada. Seni dinliyoruz. Mesut ve Selahattin, Adana, güzel Adana. Uzun zaman oldu ben de Adana. Aha, şarkı böyle başladı bu arada. Adana'ya gelmedim. Özledim vallahi Adana'yı ya.
1: Sen yoktun zaten.
0: Ayhan Beyciğim merhaba, Bursa'dayız. Hamdi Hanım, Utku'yla başlayan temizliğe seninle devam ediyoruz. Bayram temizliği başladı mı dostlar? Hanımlara bir soru, ne diyorsunuz? Bolu'dan selamlar, hava çiseliyor. Okul telaşı da var, tamam. Bursa'dayız Seçkin. Eyvallah Seçkin, selamlar.

0: Peki Adana'ya gidelim, gidelim de Adana'ya gidiş için en güzel zaman ne zaman? Adana'dan Rasim'e bildiriyor bizlere.
1: Adana'ya gelecekseniz Adana'nın en güzel zamanları şu an bence gelin.
0: Öyle mi?
1: Güzel bir kebap yiyin. Kebap, üzerine bir tabii. de bici yiyin. Geri dönün gidin. Sonra aklınızı yiyeceklerde kalsın.
0: Allah.
1: Bir daha gelin.
0: Of, of, of. Ağzım sulandı yeminle. Bugün de çok bir şey yemedim. Yani yayın sonrası bir şeyler yiyeceğiz ondan sonracıma. Ama Adana kebabı da buraya bir not edelim. Ama orada yemek kaydıyla. O zaman daha güzel olur. Şöyle bir bakalım.

0: Levent Almanya'dan bizleri selamlıyor. Köln. Almanya'da birçok yere geldim. Köln'e gelmedi. Geldim ya, gelmedim herhalde. Gelirsek de haberleşiriz inşallah Levent. Burada bugün 27 derece. Almanya için bayağı sıcak yalnız. Güneşli bir hava var. Radyo Turkuaz dinleyicilerine Almanya'dan selamlar. Eyvallah. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar devam edelim. Reklam.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankkart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Burada kim varmış bakayım?
1: Ben abi, merhaba.
0: Merhaba.
1: Hocam selam olsun. Nuri ben.
0: Öyle mi? Tamam. Çınar Mete, annem ve kardeşimle Artvin Opa'ya yolculuk halindeyiz. Babamın doğum gününü kutluyorum. Bursa'dayız, Seçkin. İyi yayınlar, hanımlara sorabilir miyiz acaba demiş Hamburg'dan Yenal. Bayram temizliği başladı diyorsun ama beyaz eşya reklamlarında neden bayanlardan çok erkekler oynar oldu? Nasıl? Bu ilk kez duydum ben.
2: Bu ne be?
0: Öyle mi? Almanya'daki reklamlarda mı öyle? Türkiye'de de mi böyle? Hiç bakmıyorum ki ben, bilmiyorum yani. Yenal'ın iddiası şu: beyaz eşya reklamlarında ağırlıklı olarak erkekler oynamaya başladı. Halbuki erkekler temizlikten çok anlamazlar diyor. Bu noktada acaba bayanların bir görüşü var mı demiş. Hamburg'dayız Yenal. Eğer görüş bildirmek isteyen varsa hay hay. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dilya sesli mesaj gönderebilir. Beyaz eşya reklamlarında niye erkekler oynuyor? İlginç.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Bir reklam.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Yaklaşıyor ve bayram yaklaşırken bayram alışverişinin adresi İdefix'te fırsatlar devam ediyor. Bayrama özel bayram 250 ve bayram 500 kupon kodlarıyla alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirebilir. Birçok ihtiyacınızı fırsatlarla tamamlayabilirsiniz. Üstelik premiumlulara özel 5 kat ideal puan fırsatı da sizleri bekliyor. Yemek takımlarından ikramlıklara, valizlerden bayram kombinlerine kadar aradığınız birçok ürün İdefix'te bir araya geliyor. Bella Maison lansmanına özel fırsatlar da başladı. %80 indirime ek olarak 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 400 TL kupon fırsatı sizleri bekliyor. Şahane. 20 ila 25 Mayıs tarihleri arasındaki kampanyayı sakın ola kaçırmayın. Detaylar için İdefix mobil uygulamasını indirebilir veya idefix.com'u ziyaret edebilirsiniz. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

Mardin'de gül hasatımız var diyor. Şerife bir mesaj göndermiş. Azat Bey'le beraber. Bize bir selam yollayabilir misin? Tabii ki yollarım Şerife. Kolay gelsin. Azat Bey size de selamlar. Kolaylıklar olsun. İstanbul trafiği yoğunluk %76 seviyesinde. İstanbul başta olmak üzere tüm kentlerde trafikte olan dinleyicilerimize kolaylıklar. Saat tam 6'dan itibaren günün konusu gelecek. Yine ilerleyelim.

0: kaçırmayın. Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

bayram çalışan da işveren de MoneyPay Yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor.

0: için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Saat kaç oldu? Haber merkezine bağlanmamız gerekiyor peki. Ama günün konusuyla alakalı nasıl yapalım? Önce haber merkezine bağlanalım bence. Sonra bir şarkı dinleriz. Sonra günün konusunu açıklayalım. Sanki daha iyi olur gibi gözüküyor. Zamanlama açısından da. Haber merkezindeyiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır, dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında ünlü isimler de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle küresel Sumut filosundaki vatandaşlarımızı ve 3. ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getireceğiz, dedi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödenekleriyle yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerinin Kurban Bayramı arifesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı geçen yıl 895.374 oldu. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken 2025'te 1,42 olarak gerçekleşti. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 5.328 gence 1.228.000.000 lira ödeme yapıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: tekrar buradayız efendim. Hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. Şimdi bir konu atalım ortaya. Şöyle bir 45 dakika karşılıklı olarak sizlerle. Onu bir tartışalım istiyorum. Çünkü sizlerin yorumları gerçekten güzel oluyor. Bir Instagram'da bir... Bir dakika şöyle yapalım. Heh, işte burada. Bir beyefendi bir yorum yapmış. Aslında genel manada ara ara bu konu tartışılıyor tabii ki. Eskisi kadar evlerde yemek yapılıyor mu yapılmıyor mu? Dışarıdan daha mı çok söyleniyor? Hani bekarlar bunu biraz daha böyle evde ne uğraşacağım deyip dışarıdan servis edebilirler. Ama ve lakin evli çiftlerde de bu daha da artmaya başladı mı? Adam şöyle bir yorum yapıyor.
1: Yarısı kurye, yarısı da evde o kuryenin getireceği yemeği bekliyor. Bu ülkenin kadar yarısı kurye yemek diyor. Yeme kültürü bize nereden bulaştı bilmiyorum. Bu tip sistemlerin çıktığı ülkelerde bile bu yok. Sadece evet. Amerika'da var bu. Avrupa'da mesela böyle bir durum yok. Bekar arkadaşlarım var veya karı koca çiftler. Abi evde yemek pişmiyor. Her gün öğlen dışarıdan yemek yiyorsun. Çalışıyorsun, anlıyorum. Akşam da dışarıdan sipariş veriyorsun. Akşam evde yaptığın yemeği iş yerine götür. Bu ayıp bir şey değil. Hem daha sağlıklı. İçine koyduğun içerik belli. Ama bizde korkunç bir lüks tüketim var şu an. Bunun...
0: Şimdi bunu bir katılıyor musunuz? Öncelikle onu soralım. Eskiden sefer tasları vardı. Yaşı böyle 40'ın üzerinde olanlar bilirler. Ben biliyorum. Yani evde yemek yapılırdı. O tas böyle bir kilitlenirdi alt alta. İşte çorbasıydı, haşlamasıydı. Neyse işte insanlar çalıştıkları yerlere götürürlerdi. Şimdi beyefendinin iddiası şu. Diyor ki artık herkes diyor gündüz iş yerinde yemeğini yiyor. Akşam eve geldiğinde dışarıdan yine sipariş veriliyor. Bunu birçok evli çift de yapmaya başladı. Mutfak kültürü aldı başını gidiyor. Hiçbir şey kalmayacak ileride. Bu lüks bir tüketim oluyor diyor. Evlerde yemek pişmezse. Pişirdiğiniz yemeği ertesi gün iş yerine de götürürsünüz ama insanlar utanıyor diyor. Şimdi böyle bir durum. Tabi bu geneli kapsamaz ama böyle yaşayanlar da var. Şimdi ben size sorayım isterseniz. Gerçekten hayat yavaş yavaş buna mı dönmeye başladı? Mutfakta eskisi gibi yemekler yapılmıyor mu? Ya da haftanın 7 günü değil ama en azından bir 5 gün yapalım ama 2 günde dışarıdan söyleyelim moduna mı dönüldü? Ya sizde durumlar nedir? Kısa kısa yorumlar alalım mı lütfen? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. İlginç bir konu. Sosyolojik açıdan da isterseniz günümüzü böyle bir irdeleyelim ve bakalım kimler neler söyleyecekler. Sesli mesaj bekliyorum. Kısa kısa gönderin gelsin. Hemen yorumlarınızı alalım.

İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. İstanbul'dan selamlar. Çok güzel cevaplar gelmeye başladı. Konu hakkında görüşlerinizi alacağım. Öncelikle bir reklam arası verelim. Sonrasında bolca cevap.

sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenli öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EZCO demek.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
9: Reklam.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: dinleyelim bakalım. Şimdi bir beyefendi video çekmiş, diyor ki
1: yarısı kurye, yarısı da evde.
0: Memleketin diyor, yarısı kurye, yarısı da o sipariş veren evde oturanlar.
1: Kuryenin getireceği yemeği bekliyor. Bu kadar dışarıdan yemek yeme kültürü bize nereden bulaştı bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bu tip sistemlerin çıktığı.
0: Şunu da söyleyebilirsiniz ya kardeşim, sana ne ya, dışarıdan yerim, içeriden yerim. Onu da söyleyebilirsiniz yani, böyle bir yorum yapılmış ama.
1: Ülkelerde bile bu yok. Sadece Amerika'da var bu. Avrupa.
0: Evet, Avrupa'da yok diyor mesela.
1: Böyle bir durum yok.
0: Hemen Avrupa'dan bir örnek alalım o zaman. Tuncer Bey, iyi akşamlar. Kendisi yurt dışında yaşıyor. Sefertası. Eskiden tabii sefertasları metaldi. Ama günümüzde çok şık sefertasları var. Adı öyle kaldı, sefertası. Bence de güzel.
2: Ayhan, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Buyurun.
2: Valla kardeşim, ben sağlıklı olduğunu düşündüğüm için.
0: Bir dakika, nerede?
2: Valla kardeşim. Ayhan, iyi akşamlar İzmir'den.
0: İzmir'den Tuncer. Tuncer abi, ben seni yurt dışı sandım bir ara, pardon.
2: Valla kardeşim. Ben sağlıklı olduğunu düşündüğüm için kahvaltımı evimden götürüyorum. İlave olarak size bak, sefertasımı
0: gördüm,
2: atıyorum.
0: Gördüm, çok şık ama ne kadar güzel renkli.
2: Bu arada benle beraber çalışan arkadaşım Süleyman Tosun'a sıradaki parçayı da hediye ederseniz çok sevinirim.
0: Eyvallah.
2: İyi çalışmalar, iyi
0: teşekkür
2: akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Mardin'deyiz Ahmet. Valla ben diyor bu videodaki yoruma katılıyorum arkadaşa. Çok doğru söylüyor. Biz evde yemek yiyoruz diyor. Daha sağlıklı diyor. Dışarıdan söylediğimizin ne olduğu belli değil demiş. Ebru Hanım.
3: Ayhan, tekrardan merhaba. Antalya'dan Ebru ben.
0: Buyurun.
3: Daha önceden daha sık dışarı çıkıyorduk yemek yemek için. Ama şimdi
0: ne oldu?
3: O miktarları azaldı. Çünkü
0: niçin?
3: Hayat pahalaştı.
0: Bir, ekonomik
3: bir de
0: sebepler.
3: Her yerde yemek yenmiyor. Güvenemiyorsunuz.
0: Niçin?
3: Et yiyeceksiniz. Ne eti? Çift tırnak mı? Tek tırnak mı?
0: Ne?
3: Yani bir de böyle hijyen sorunu var.
0: Tamam.
3: Yani dolayısıyla daha dikkat etmek gerekiyor.
0: Eyvallah, sağ olun. Devam edelim. Burada kim var? Dortmund'dayız Kemal. Ben buradan diyor açık açık söyleyeyim.

0: Diyor. Almanya'da hiçbir iş yerinde Türkiye'deki gibi iş yerinde yemek servisi yoktur diyor. Yemeğini akşamdan herkes kendisi hazırlar ve çok nadir dışarıdan söyleriz. Mesela benim eşim de çalışıyor ama evde akşam gelince o tencere kaynayacak diyor. Ayrıca Almanya'da çalışanlar diyor akşam evinden getirirler. İş yerlerinde öyle yemek servisi olsun bilmem ne böyle bir gelenek yok demiş. Peki teşekkür ediyoruz. Seval Hanım buyurun.
1: Seval Çağlayan.
0: Buyurun.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Konuya gelince ben emekli oldum da eşim hala çalışıyor. Her gün dışarıdan yemek söylemekle, hazır yemekle bütçemiz yeterli gelmez.
0: Kesin.
1: Bu herkes için böyledir bu pahalılıkta zannediyorum
0: ara,
1: ki.
0: Ara ara belki söylenebilir.
1: O yüzden ben evimde de düzenli yemek yapıyorum ve tamam. Eşim de evden yaptığım yemeklerden eskisi gibi sefartasına koyup götürüyor.
0: Bakın bu gelenek hala devam ediyor, ne kadar güzel. Evde eşler yemek yapıyor. Biliniyor ki sağlıklı, temiz, mis gibi pişti o yemekler. Hazırlandı, sefertasına konuyor ve ertesi gün iş yerine gidiyor.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.

geçmiş bazen günümüz güzel şarkılarla yol almaya devam edelim. Dostlar hoş geldiniz. Radyoları yeni açanlara bir selam yollayalım. Konu hakkında şahane görüşler var. Onları birazdan yayınlayacağım. İstanbul'da trafik yoğunluğunda en ufak bir azalma yok. Halen %76 seviyesinde. Şurada bir kaza var. D100 karayolu üstelik yaralanmalı. Geçmiş olsun.

Ergün Bey diyor ki, konu şöyle dostlar, bir beyefendi video çekmiş, bayağı da bir altına yorum yapılmış. Diyor ki, hani bekar olsalar anlarım da diyor, evli çiftler de diyor eskisi gibi değil artık diyor. Hani dışarıdan yemek yeme alışkanlığı çok arttı. Hadi diyor, öğlen yemeği dışarıda yediniz ya da iş yerinde yediniz. Ya akşamı hiç olmazsa gelin bir şekilde yemek pişirin diyor. Bu pişen yemeklerden artan varsa ertesi gün iş yerine götürebilirsiniz diyorlar. Ondan sonracığıma, ya bu tüketim diyor nereye gidiyor diyor. Böyle bir eleştiri yapmış. İkiye ayrılabiliriz bu noktada. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya sana

0: anda yemek pişirmiyor. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Adam haklı, evli çiftler, özellikle kadınlar da eskisi gibi yemek yapmıyorlar. 3 gün yapıyorsa 4 gün dışarıdan söylüyorlar. Ya da yeni nesil kadınlar yemek yapmayı bilmiyor falan. Bunlar da söylenebilir yani yorumlarınız. Ergün Bey.
1: Ergün Bey nasılsın?
0: Ergün Bey buyurun.
1: Bak tevafuk denk geldi. Burası nedir? Yani mahalle içinde bir yer. Hı. Hep de soruyordum burası nedir diye.
0: Neymiş bu?
1: Yalnızca sipariş de veriyor. Başka hiçbir şey yok abi bizde diyor.
0: Nedir o?
1: Hepsi dondurulmuş ürün. Ne sipariş
0: verdin? Ne var
1: verdin?
0: Mesela?
1: Tavuk ne sipariş verdin? Et ne lahmacun. Hepsi orada yapılmıyor. Yapılmış.
0: Onlar dışarıdan mı almışlar acaba? Hani fason bunu üretenler var. Tatlıcısı, yemekçisi, mezecisi. Oradan alıp ondan sonra kendileri ısıtıp mı gönderiyorlar?
1: Dolaplanmış, frozelenmiş.
0: Tamam.
1: Isıtıyor, motorcuya veriyor. Bilmem ne sepeti, bilmem ne yemek, ne fark eder. Direkt sana gönderiyor. Yani içeride üretim yok.
0: Anladım, yani anladım.
1: Mahallenin arasında hiç üretim yok.
0: Bu da bir yöntem olabilir mi? Bilmiyorum ki, ne diyorsunuz?
1: Hepsi böyle hazır paketlenmiş ürünler.
0: Tamam.
1: Bir eksiğimiz zaten buydu. Allah sonumuzu ayırsın.
0: Valla işte evde yemek pişme oranı azalıyor mu? Bu konu üzerinde konuşuyoruz. Diğer mevzuda da haklısınız. Ergün Beyciğim, koca bir alan, orayı yönetmek ah ah ah dışarıdan göründüğü gibi değil. Ah ah ah ah. Hiç kolay değil, hiç kolay değil. Efendim ne yapalım? Bir yorum daha mı alalım yoksa... Şu da var bir yorum. Buyurun.
2: Ayhan abi iyi yayınlar.
0: Efendim.
2: Kahramanmaraş'tan Kubilay.
0: Kubilay.
2: Vallahi abi yapılan akşamdan kalan yemekleri, pastaları, poğaçaları sabahına iş yerine götürüp iş yerindeki arkadaşlarla yiyoruz yani bu.
0: Güzel bir şey bence, ne kadar güzel.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Eyvallah. Eyvallah.
2: Sonradan görme insanlar gibi hani eve sipariş etmek de bir başka oldu.
0: Ya şöyle... Ya haftada bir gün, iki gün ya da imkanı varsa ya da insanların özel hayatıdır. Kimse kimseye de karışamaz. Dışarıdan sipariş ediyorum, sana ne diyebilirler. Sadece evlerde yemek pişme oranı azalıyor mu? Mutfak kültürünü yavaş yavaş kaybediyor muyuz? Onu merak ediyorum. Ben o açıdan sordum. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sürdürmeyen teknoloji.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi düşünen
2: biri, Bir Evim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.mtr.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a expertise. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400

0: 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
9: bankacılık. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: sensiz olamıyorum.
1: Bir reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Tekrar merhaba.
5: Aman mirim üstadım. Şükür görüşlerine.
4: Şükür görüşlerine. Aramız yeni katılanlara selamlar, saygılar, sevgiler. Sizler için mikrofon başındayım.
6: Aferin.
4: Teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Emin Bey, buyurun, sizi dinliyorum.
7: Abi kadınları işe soktuğumuzdan beri evde tencere kaynamıyor. Demek ki suç bizde.
4: Şimdi kadınlar da iş hayatındalar. Tek başına belki sadece beylerin geliri artık ekonomik şartlarda yeterli olmayabilir. Kadınlar da iş hayatına girdi ama kadınlarımıza da biz beylerin biraz yardımcı olması gerekiyor herhalde. Akşam her iki tarafta çalışıyorsa evin hem beyi hem de hanımı, eve gelindiğinde mutfakta şöyle bir taraftan tutulursa sanki mutfak kültürü ile aynı şekilde devam edecek. Bilmiyorum, bu benim görüşüm, katılmayabilirsiniz. Diyarbakır 112. Hani bir Noğlu ekibi şu anda bizleri dinliyor. Bugün çok yorulduk diyor sevgili Nisa kardeşim. Kolaylıklar diliyorum sen ve senin gibi tüm Türkiye'deki 112 ekiplerine, sağlık çalışanlarına selamlar, saygılar. Erdal Bey aslında çok doğru bir yere dokunuyor. Şimdi biz tabii farklı ülkelerden de örnekler vermeliyiz. Yani Türkiye'deki yemek kültürüyle mesela Almanya başka, Avustralya belki bambaşka ama o Çin'den bir örnek veriyor mesela. Buyurun.
8: Merhaba Ayhan, İzmir'den Erdal ben.
4: Buyurun, hoş
8: Çin'de
4: geldiniz.
8: Uzun bir süre yaşadım. Bu konuları birazcık da uluslararası gözle görmek niyetindeyim.
4: Doğrudur. Yani
8: bu şekilde bir paylaşım yapmak istedim seninle.
4: Aslında çok güzel bir örnek.
8: Çin'de dünyanın en mutlu insanların yaşadığı biliniyor.
4: Evet.
8: Ama insanların evlerinde mutfak yok. Hatta çamaşır bile yıkamıyorlar. Günlük kazanıyorlar. Ve dışarıda yiyip sadece evlerine uyumak için geliyorlar.
4: Aslında Uzak Doğu'da sanki o bir kültür gibi olmuş değil mi? Nereden baksanız Çin'le beraber. Ya birçok ülkede Uzak Doğu'da mutfak diye bir şey yok, dediği doğru Erdal Bey'in.
8: Dolayısıyla damak zevkleri belki bizimki gibi değil ama.
4: Evet.
8: Bu konuda bir tartışılabilir. Yani dünyanın en mutlu insanları evde yemek yapmıyor.
4: Ama mutlular.
8: Hatta temizlik, bulaşık, çamaşır da yapmıyor.
4: Eyvallah. Bakın böyle de bir görüş geldi dostlar.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: müsbet ya da menfi. Ya da günümüzde ya siyah ya beyaz, bunun grisi olmasın derler. Bu ilişkilerde de böyle, iş hayatında da böyle, herhangi bir tartışmada da böyle. Ben gri renkleri sevmiyorum. Net olmalı insanlar. Kesinlikle şarkılarda bazen hakikaten böyle bir aklı tazeliyor, iyi oldu.
1: Evet valla, ne güzel söylüyorsun.
0: Öyle aynen. Ama yani mış gibi yapmaya gerek yok.
2: Harcamıyorsun sen beni işte.
0: Öyle ama. Buyurun.
3: Merhabalar.
0: Merhaba.
3: Ben Aydın'dan.
0: Elif Hanım.
3: Hiç unutmuyorum, bugün işten geliyoruz. Eşimle beraber aynı anda içeri giriyoruz. İkimiz de kapıdayız. Heh. Elif, yemek var mı?
0: Hem.
3: Ben böyle bakayım. İçeri sesliyorum, Elif yemek var mı diye. Ya arkadaş, aynı anda içeri giriyoruz. Yediğim mi var benim yemek yapacağım?
0: Eyvah.
3: Yani böyle bir şey yaşadım.
0: Tabii bakın, kadınlar da.

Nilüfer güzel gitti. Şimdi kadınlar çalışma hayatına ortaklar, ekonomik sebepler ya da sadece ekonomiye de bağlamayalım. Kadınlar ben de iş hayatında olmak istiyorum diyebilirler. Eve aynı anda gelen karı ve koca ve tabii ki o anda akşam yemeği yenecek. Çünkü aynı yemek sofrasında buluşmak hakikaten ailenin birliği ve dirliği için o kadar önemli ki. Bunu ecnebiler yapınca diyoruz ki vay be adamlar.

0: yapıyorlar. Biz de kendi evlerimizde yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. E şimdi bazıları da diyor ki işte hanımlar iş hayatına katıldı, ondan mutfakta artık yemek olmuyor falan. Farklı düşünenler de var. Mesela Ömer Bey'in görüşü çok güzel. Bence bütün hanımefendiler de dikkatlice bir dinlesin. Beyefendiler de.
1: Çalışan kadınlarla alakalı şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Benim annem çalışan bir kadındı.
0: Evet.
1: Zorluğu elbette var çocuklar açısından. Anne sevgisine biraz muhtaç olarak büyüyorlar ama bunun yanında annenin çalıştığını gören çocuk ileride eş namzede olarak değerlendirmeye aldığı kadınlarda annesinin o çalışan gücünü gördüğü için
0: evet.
1: Tatmin olma standartını biraz daha o çıta yüksek tutuyor.
0: Evet.
1: Bunun yanında şöyle de bir şey ifade etmek istiyorum. Vaktinizi arıyorum, çok özür diliyorum ama.
0: Olsun, buyurun.
1: Biz erkekler kültürel olarak ataerkil bir yapıda doğup büyüyoruz.
0: Evet.
1: Erkek her zaman üstündür düşüncesini lütfen bir kenara bırakalım. Hayat müşterektir. Evde tencere kaynıyorsa biz de o kaynayan tencereye tuz atılmadıysa tuzunu atalım. Yardım edilecek bir durum varsa da bu yardımı birlikte yapalım diye düşünüyorum. Radyo Turkuaz ailesine kucak dolusu selamlar. Sizlere iyi yayınlar. Allah'a emanetsiniz.
0: Çok güzel bir açıklamaydı Ömer Bey. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum sizlere. Efendim bir reklam arası, sonra tekrar görüşelim.
2: Reklam. Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi 100

0: TRT. Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı. Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
3: Yataş'la mutlu uykular.
4: Arabanı arabamla takoman, değerinde tüm sat.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL.

0: geldi. Şu an yemek yiyoruz bahçede. Haftada bir yeriz dışarıdan diyor. Eşim de amarat ben de. Ev yemeği candır diyor. Peki güzel. Burada kim varmış bakayım? Küçük hanım buyurun.
1: Merhaba ben Siirt'ten Ilgın.
0: Ilgın.
1: Şu ilk annem ve babam da işe gidiyor.
0: Tamam.
1: Annem düşünüyor babam da yapıyor.
0: Tamam işte. Rize'den İsmail herkese selam. Hanım çalışıyor bugün yemekler benden demiş bir de video göndermiş. Yalnız şahane gözüküyor. İsmail pek de amaratsın. Peki saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk.

İstanbul trafiğinde yoğunluk %72 seviyesinde, gram oynamadı. Saat 5'ten bu yana aynı yoğunluk devam ediyor. Bir iki noktada trafik kazası var. Geçmiş olsun dileklerim.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: günün özel şarkıları. Aa, bugün de çok güzel şarkılar var. Bugün de çok güzel. Mehmet Kumru. Oo, Mehmet Bey. Yakışıklı bir fotoğraf göndermiş bana. İzmir Narlıdere. Beğendim fotoğrafı. Teşekkür ediyorum. Mali.
1: Ayhan abi, iyi yayınlar.
0: Efendim?
1: Gönderdiğimi yayınlamamışsın.
0: Ha, gördüm ama videoyu.
1: Seni
0: da.
1: Seni seviyoruz.
0: Eyvallah.
1: Ateş Kendi'nden selamlar.
0: Ben
1: Mali.
0: Mali. Ben de sizleri seviyorum, sağ ol. Videoyu izledim ben bu arada. Sonra arada çok mesaj geldi ya. Karıştı gitti, kusura bakma. Yayına ilgi gösteren, mesaj yollayan, yorum yapan ve şu anda radyoları başında, başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Bu tatta devam edelim. Haydi bakalım. İyi akşamlar.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

kaç oldu? 19.23. Bugün çok güzel şarkılar. 7.30'dan itibaren. İsim vermeyelim, sürpriz olur. Tabii şu ana kadar güldük, eğlendik. Yorumlarınız filan da şahaneydi ama evlerin bir köşesinde oturanlar ya da aynı şekilde otomobilde hadi Ayhan'cığım birazcık da böyle hüzünlü bir şeyler çal diyenler için 7.30'da günün özel şarkıları. Ben de orada çayımı alıp geleyim, hadi bakalım.

beylerin dikkatine Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

0: 900 TL.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

şarkıları başladı. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Tabii saat 5'ten itibaren gülüyoruz, eğleniyoruz ama insanoğlu işte biraz da hüzne, biraz da şöyle sakince düşünmeye ihtiyacı oluyor. İşte o anlarda bu şarkılar çok güzel gidiyor.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Bir reklam.
1: 90'lar deyince akla gelen bazı şarkılar ve bazı isimler var. Melodileri duyduğunuz anda hemen o döneme gidersiniz. İşte o şarkılardan bir tanesi Cesaretin Var mı Aşka? Hemen ardından Zinet Salih burada olacak. Herkese iyi yolculuklar.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
13: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
16: Ödemek EasyCo demek.
17: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Yavaş yavaş sona geliyoruz. Benden bu akşamlık bu kadar. Ben arabeskin sevilen şarkıları farklı yorumlarla, güzel yorumlanmışsa eğer, çok seviyorum. İşte onlardan bir tanesi Gel Bahtımın Kar Beyazı, çok dertli bir şarkıdır. Rock versiyonuyla İstanbul Arabesk Project geliyor. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

İzmir. En iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Mayıs 1904 FIFA Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Paris'te kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine Uğur'la Işın'da kavuştuk çok şükür. Koca bir günü bir çırpıda özetleyebileceğimiz şu zamanlarda yüreğiniz umarım iyidir sevgili dinleyenler. Bizde Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olmuyor. Bizde her yeni kavuşma ilk kavuşma gibi oluyor. Dün de değil, yarının umuduyla bugündeyiz biz. Gönlü dinlendirme, ruhu güzel şarkı ve şiirlerle hoş etme vaktindeyiz. Dert dinleyenlerle dert anlatanların aslında buluşma vaktindeyiz. Şarkılardan bir söz tutup daha da sarılma vaktindeyiz. Ay ışığı gölgesinde kalbi ısıtma vaktindeyiz. O zaman ay ışığı vaktine hoş gelin.

İnsanın ben ne yapıyorum dediği bir yer var ya hani. Hani kendi değerini anladığı, bu olanları hak etmediğini anladığı yer. İşte orada aldığın her karar seni daha mutlu biri yapıyor sevgili dinleyenler. Bencilce hatta kırıcı olsa bile sadece kendini düşünüyorsun. Çünkü zamanında kimse seni düşünmedi. O yüzden kendi bencilin olmak kötü bir şey olmuyor işte böylesi zamanlarda. Ha tabii sonra da çok değiştin senler başlıyor. İşte farklı farklı tepkilerle de karşılaşıyorsunuz. Ama bunlar bir kenara, bunlar ayrı. Bu sebeple her ne olursa olsun önce kendin.

olup biteni hatırlamak önemlidir tabii. Fakat geçmişe saplandı mı insan, işte orası çok fena. Hani unut gitsin değil demek istediğim sevgili dinleyenler. Ama unutmadığını da her an kendine hatırlatma. Nina Berberova Eşlikçi Kız kitabında şöyle diyor. Geçmiş bana şimdiyi yaşatmadan kaçıp gitmiş. Önümde karanlık, bomboş bir gelecek bırakmıştı. Çok güzel bir aslında öğreti değil midir? Önümüze bakmak gerek diyor sevgili dinleyenler yani. Yaşanacak bir ömür var. O geçmişi hepten unutmak da değil tabii ki yapmamız gereken. Yoksa o geçmişteki öğrendiğimiz dersleri tekrar alıp tekrar o derslerden kalmak var sonunda. Hayır, böyle değil. O dersleri alalım, unutmayalım. Ve varsa yaşanacak kaç yarınımız,

Hiç bitmeyen bahar mevsimi gibidir umut. İçinde kar da yağar, fırtınalar da kopar. Ama ne olursa olsun çiçekler açmaya hep devam eder. Sanırım ne demek istediğimi anlamışsınızdır sevgili dinleyenler. İşte o yüzden umut çiçeklerini asla soldurmayın. Ay ışığı ısıtır mı hiçbir güneş gibi seni? Neden olmasın? Yani onun kadar olamaz ama güneş de ay ışığı gibi kalbe dokunamaz ki. Umut hep olsun kalbinizde sevgili dinleyenler. Her ne kadar hüzün dese de şarkılar, umudumuz masmavi.

şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözün. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la ay ışığının ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Hayatta bazen çiçeklerin açması için verdiğimiz çabalara rağmen belki de toprağa kurumuştur ya da yanlış saksıdadır. Yani bazen tüm çabalarımız sadece bizi yoruyor. Ancak kabullenmek ve görüneni görmek kısmı önemli sevgili dinleyenler. Hayatın değişkenlikleriyle başa çıkarken bazen istediğimiz sonuçları elde edemeyebiliyoruz. Hani önemli olan burada şu aslında. Bu durumu kabullenerek yeni bir perspektifle hareket etmek ve içinde bulunduğumuz gerçekliği de görebilmek adeta. Çünkü bazen başka bir toprak, başka bir saksı veya farklı bir çaba bize daha güzel çiçeklerin açacağı bir dünyaya kapı aralayabilir. O zaman umudumuz daim olsun. Yeşereceğimiz, çiçek açacağımız, yani mevsimin hep bahar olacağı nice günlere.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Şunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hayatın içinde hep dürüst, göründüğü gibi olan insanlarla karşılaşmayacağız. Rol yapan, çıkarına uymadığında sizi satan, ihtiyacı olduğunda el uzattığınız halde nankörlük yapan, maskeli ve tabiri caizse yanar döner olan, işi bittiğinde uzaklaşan insanlar da girecek hayatımıza. Kimi sizin seçtiğiniz insanlar olacak, kimi de mecburen yolunuzun kesiştiği. Bu devirde bunlar prim yapıyor deyip siz de onlara benzemeyin ne olur. Dürüst olmak geç de olsa her zaman kazandırır. En büyük kazancımız da zaten vicdan rahatlığımız olacaktır. Dünya kötü olmak için bence çok kısa. İyi bir insan olalım, iyi insanlarla olalım.

duyguların dört mevsimini yaşıyoruz ya ay içinde. Mesela unutmak duygusunu da yaşayalım. Ne garip değil mi? Unutmak beşerin hem derdi hem de devası aslında. Yani türlü türlü yollar deneriz unutmak için belki de. Hiç yapmayacaklarımız, yapamayacaklarımız yapılası gelir bir anda. Hayatın acımasız taraflarından biri de en çok unutmak istediklerimizi an geliyor bir gün mutlaka anlatmak zorunda kalıyoruz. İşte en zoru da bu olsa gerek. Unutmak diye bir şey yok diyoruz sonunda. Yani hiç yokken bir şarkıda, bir şiirde geri veriyor aklımıza. Hatırlıyoruz en olmadık zamanda. Ama bir de şu var, artık unutmayı başarmışsan acı da olsa, hatırlatsa da sana bir şarkı, bir şiir ya da herhangi bir şey esip geçen bir rüzgar oluveriyor adeta. Fırtınaya dayanan biri olduğunuzdan rüzgar sadece hissettirip geçiyor.

Ertesi gün bir balık bir kuşa aşık oluyor. Ölüyor aşkından. Kuş bu tabii. Herkese, her şeye tepeden bakıyor. Diyor ki balığa, ben de seni severim sevmesine ama yuvamız neresi olacak? Nerede yaşayacağız aşkımızı? Suda mı? Ben suda yaşayamam, diyor. Balık da diyor ki, ben havada da karada da seni istiyorum. Ölüyorum aşkından. Sonra çıkıyor sudan. Saniyesinde can veriyor aşk için. Kaybedilen ne şimdi sevgili dinleyenler? Kaybedilen hayat. Peki ya kazanılan? Kazanılan aşk. Balık ölüme aşık olduğunu göremeyecek kadar kör. Kuş sevenin kıymetini bilmeyecek kadar nankör. Balık sevdiğinin canına can verecek kadar fedakar. Kuş sevenin canını alacak kadar gaddar. Aşık ölüme aşık. Maşuksa ölüm ta kendisi. Boğulmak suya düşmek demek değildir. Kimse balık için suda boğulmuş diyemez. Ama havada boğulur. Yani sevgili dinleyenler, boğulmak ait olmadığın yerde bulunmaktır. Masal bu kadar. Boğulmak ait olmadığın yerde bulunmaktır.

kimin ne yaşadığını kimse bilemez. Öylesine söylenmiş bir sözün aslında insanı saatlerce nasıl boşluğa bıraktığını, saatlerce nasıl ağlattığını bilemez. Birilerini dışarıdan gözlemlerken içinde ne tufanlar kopuyor olabilir diye onu aslında biraz düşünmek, kendi kalbimizde bunları tartmak gerek sevgili dinleyenler. Belki bu birçoğumuz için de geçerli. Çok düşünen ve tartan hep genelde biz oluyoruz ama empatiden yoksun olan insanlara empati yapmak da bazen yorucu. Yani bazen de ne yazık ki değmiyor. Hatta çoğu zaman değmiyor. Ama fazla da düşünmek gerekmez sanırım. Çünkü anlamaya çalıştıkça, anlayış gösterdikçe, aslında olması gerektiği gibi davrandıkça kendimize de haksızlık etmiş oluyoruz. O yüzden bazen, ama gerçek manada söylüyorum bunu, boş verebilmek gerekir sevgili dinleyenler. Bunu sıkça hatırlatın kendinize.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Ay ışığının ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin ay ışığı nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin ay ışığı nöbetçisi Firu Feruzat sevgili dinleyenler. 29 Aralık 1935 yılında Tahran'da dünyaya geliyor. İran'ın 20. yüzyılda yetiştirdiği önemli kadın şairlerinden. 15 yaşında ortaokuldan mezun oluyor. Lisenin ilk 3 yılı

kadını okuyor ama diploma almıyor. Feru, Orta Doğu'nun en önemli ve güçlü kadın kalemlerinden biridir. 16 yaşında eski ustalarının geleneklerini sürdürüyor ve gazel bestelemeye başlıyor. Sosyal yaşamını şekillendiren bir dizi olay yaşamış olan şair, ailesinin isteğiyle 16 yaşındayken kuzeniyle evlendiriliyor. Bu evlilikten bir oğlu olmuş ve kocasının da isteğiyle Ahvaz'a taşınıyorlar. Yazmış olduğu şiirler sebebiyle eşiyle boşanıyorlar ve oğlunun velayeti kocasına veriliyor. Çocuğundan ayrı olan Feruh'un ruh dünyasında da kapanmaz yaralar açılıyor. Feruh Ferruhsad, şiirlerinde kadınların sorunlarını cesurca ele alarak İran toplumunun kadınlar üzerinde uyguladığı baskıları anlatıyor. 1967 yılında annesini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda aracıyla kaza yapıyor ve savrulup duvara çarpıyor. 32 yaşında, 13 Şubat 1967'de hayata veda etti. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyorum. Üçüncü saatimize onun "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla" şiiriyle karşınızda olacağım sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Kim vurduya gitti aşkımız? Faili meçhul değilse nefsi müdafadır. Ellerimizdeki kelepçenin anahtarı sende. Kavgamızın tek seyircisi bu şehir. Tutunduğumuz tek dal içimizdeki isyandır. Söyle sevgilim, sen söyle. Akan kanımızın hesabını kime soracağız? Kim toplayacak gözyaşlarımızı? Kim koyacak sevgiyi içimize? Gittik, gittik. Acılara gittik, keşkelere gittik. Sen bana, ben sana gittik. Sonra öğrendik ki dünya yuvarlak. Kaldık. Sen bağıra bağıra ağlardın. Ben susardım. Sen duvarları yumruklardın. Duvarlarında ellerinin izleri kan içinde. Ben içime içime oyardım kendimi. Sen çimenlere yatıp uyuyakalırdın. Ben banklara tünemiş, uykusuz. Sen ot içerdin, duman kusardın geceye. Ben tek sigaralık ciğerimle öksürüklerde. Sen aşka inanmazdın. Sen inanmazdın. Ben maviye inanırdım. Boynumdaki yorgun damarların mavisine. Beyaz dalgaları omuzlayan deniz mavisine. Denizin bittiği yerde başlayan göğün mavisine inanırdım. Bir de ensemdeki dövmeye inanırdım. Kuş ölür. Sen uçuşu hatırla.

Gecemizin ay ışığı nöbetçisi Feruh Feruzadı cesurluğudur güzel yapan sevgili dinleyenler. Bir de şiirlerinde çoğu zaman bir ah deyişleri var ki insan hissediyor. Korkusuzca yaşamış ve sevmiş bir kadındır. Adının anlamı Farsça'da ışık ama işte karanlık bir hayatı reva görmüşler o kısacık ömründe ona. Ataerkil dünyada başta babasına, sonra kocasına, zamanında yaşayan tüm erkeklere kendini şair olarak kabul ettirmeye çalışan bir kadın. Bazen direniyor, bazen sabrediyor, bazen de bırakıyor her şeyi. Bazen kendini inkar eder, bazen kaçar. Ama okursanız şiirlerini, yine onun hayatına dair önemli anekdotları hiç vazgeçmediğini de görürsünüz. Yüz binlerce insanın yüreğine ulaşan şiir, yüreğinin sesi, yaşam öyküsüyle de ölümsüz oldu. Binlerce kadının belki de hayatının bir nebze de olsa düzelmesine vesile oldu. Sımsıkı sarıldığım cümlelerinden biri de şudur. Nasıl da büyüdü kalbimin yarımlığı ve hiçbir yarı tamamlayamadı bu yarımı.

Bir pencere bakmaya, bir pencere duymaya. Bir pencere yeryüzünün yüreğine ulaşan tıpkı bir kuyu gibi. Tekrarlanan mavi şefkatin enginlerine açılan. Yalnızlığın küçücük ellerini, cömert yıldızların verdiği gece bahşişi kokularıyla dolduran bir pencere. Belki de konuk etmek için güneşi şamdan çiçeklerinin gurbetine. Bir pencere yeter bana. Oyuncak bebeklerin ülkesinden geliyorum ben. Bir resimli kitap bahçesinde, kağıt ağaçların gölgesi altından, toprak yollarında geçip giden, kuru mevsiminden kısır aşk ve dostluk deneylerinin, sıralarında veremli okulların, alfabelerin soluk harflerinin büyüdüğü yıllardan ve kara tahtaya taş sözcüğünü yazar yazmaz çocuklar, ulu ağaçlardan sığırcıkların çığlık çığlığa kanat çırparak uçup gittikleri o andan, etobur bitkilerin köklerinden geliyorum ben. Ve hala başım dop dolu. Bir deftere toplu iğnelerle çakılan o kelebeğin yabansı sesiyle, asılınca güvenim adaletin koptu kopacak ipiyle ve bütün kentte parıldayan ışıklarımın yüreğini parça parça edince onlar, koyu renk mendiliyle yasanın, bağladıklarında aşkımın çocuksu gözlerini ve isteğimin acili şakaklarından fışkırdığında kan, yaşamım artık hiçbir şey olmadığında, hiçbir şey olmadığında duvardaki saatin tiktaklarından başka, anladım birden, yolum yok. Yolum yok çılgınca sevmekten başka. Bir pencere yeter bana. Bir tek pencere. Bilince ve bakışa ve suskunluğa. İşte öylesine boy atmış ki ceviz fidanı. Anlatabilir artık genç yapraklarına tüm bir duvarı. Ve sor aynadan adını kurtarıcının.

Ve işte senden daha yalnız değil mi? Ayaklarının altında titreyen gökyüzü. Ey dost, ey kardeş, ey herkes. Yazın tarihini gül soykırımının.

Ve yine bir uğurlayış nöbeti burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yüreklerinizden yazdıklarınız için çok teşekkür ederim. Her birini tek tek okuyup gönülden de cevapladım şarkı aralarında. İyi ki varsınız. İyi ki sesim bir mikrofon aracılığıyla sizin yüreklerinize ulaşıyor ve oradan da cümle cümle yankısını buluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gönül diliyle, şiir diliyle yine cümlelerin gücüyle konuşmaya çalıştık. Yetmediği yerde de şarkı olduk, şiir olduk. Belki bu gecede içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanınızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de günü birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: ikimiz de bal gibi.
1: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuvaz'dayız. Radyo Turkuvaz'dayız. Radyo Turkuvaz.